TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Programımızın bu bölümü 1919 yılında kurulan Oslo Filarmoni Orkestrası'nın 15 Şubat 2024 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkiyle başlıyor. Alpeş Çohan yönetiminde sahne alan topluluğun solisti, aynı zamanda üretken bir besteci olan 1961 doğumlu İngiliz piyanist Stephen Hough, konser programından ilk olarak İngiliz besteci Thomas Hayes'in 1995 yılında kaleme aldığı Powder Her Face başlıklı operasından derlediği 3 bölümlü orkestra süitini dinliyoruz.

Seitz'in Powder Her Face başlıklı operasından derlediği orkestra suitini Alpesh Çohan yönetimindeki Oslo Filarmoni Orkestrası'nın 15 Şubat 2024 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser Rahmaninov'un Paganini'nin bir teması üzerine Rapsodi adlı eseriyle devam ediyor. Solist Stephen Huff.

Sergei Rahmaninov'un Opus 27 Mi Minör 2. Senfonisini Alpesh Çohan yönetimindeki Ostov Filarmoni Orkestrası'nın 15 Şubat 2024 tarihli konser kaydından dinlediniz. Yine Rahmaninov'a ait Vokaliz başlıklı eserin viola ve piyano için düzenlenmiş versiyonuyla devam ediyoruz.

Sergei Rachmaninoff'un Vokaliz başlıklı eserini Alan Arnold düzenlemesiyle Viola'da Gözö Mate ve Piyano'da Balazs Sokolay'dan dinledik. Programımızın bu bölümü Ignacian Paderewski'nin solo piyano için Kapris Valsi ile sona eriyor.

Polonyalı piyanist ve besteci Ignacy Jan Paderewski'nin Kapris Valsi'ni Güney Koreli piyanist Zi Young Moon seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Ete Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Bu bölümde Stanisław Moniuszko'nun Oto Nikolai'ye ait Windsor'un Şen Kadınları Operası için bestelediği bale müziğini ve klasik dönem bestecisi Antonio Sacchini'nin flüt, keman, cello ve piyano için sol majör trio sonatını dinleyebileceksiniz. Son bölüme Johann Sebastian Bach'la başlıyoruz. Bestecinin solo alto için 1726 yılında 5 bölüm halinde yazdığı 170 katalog numaralı kantatını mezzo-soprano Anne-Sophie von Otter ve Louvre müzisyenleri topluluğu seslendiriyor.

Johann Sebastian Bach'ın 1726 yılında yazdığı 170 katalog numaralı kilise kantatını mezzo-soprano Anne-Sophie von Otter ve Luhr müzisyenlerinden dinlediniz. Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 516 sol minor yaylı çalgılar kentetiyle devam ediyoruz.

Mozart'ın Yaylı Çalgılar Beşlisi için yazdığı diğer eserleri gibi iki viola partisine yer verdiği Köhel 516 Sol Minör Yaylı Çalgılar Kentetini dinledik. Stanisław Moniuszko'nun Otto Nikolai'ye ait Windsor'un Şen Kadınları Operası için bestelediği bale müziği var sırada.

Stanislav Monyuszko'nun Otto Nikolai'ye ait Windsor'un Şen Kadınları Operası için yazdığı bale müziğini Polonya Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Estonya'nın ilk profesyonel bestecisi Rudolf Tobias'ın piyano için La Bemol Majör 1 numaralı sonatinasıyla devam ediyoruz.

seslendirdi. Klasik dönem bestecilerinden Antonio Sacchini'nin flüt, keman, cello ve piyano için kaleme aldığı sol majör trio sonatı var sırada.

Klasik dönem bestecisi Antonio Sacchini'nin flüt, keman, cello ve piyano için sol majör trio sonatını Litvanyalı sanatçılardan dinlediniz. Modest Mussorgsky'nin Boris Godunov operasından bir bas aryasıyla devam ediyoruz. Solist Robert Hall.

Albert Hall ve Hollanda Radyo Senfoni Orkestrası'ndan Modest Mussorgsky'ye ait Boris Godunov operasından bir bölüm dinledik. 1954 doğumlu Amerikalı besteci Eric Avazin'in Marimba ve Yaylılar için konçertosundan Andante tempolu bölüm var sırada.

Gewesen'in marimba ve yaylılar için konçertosundan Andante tempolu bölümü marimbada Hey Gorosin ve Tallinn Oda Orkestrası'ndan dinlediniz. Romantik dönemin İngiliz bestecilerinden Henry Lytolf'un 4. Senfonik konçertosundan Scherzo bölümüyle devam ediyoruz.

Litolf'un 1852 tarihli 4. Senfonik Konçertosu'nun Scherzo bölümünü piyanist Arthur Ozolins ve Mario Bernardi yönetimindeki Toronto Senfoni Orkestrası'ndan

0: Arguno'nun Bach'ın ilk prelüdü üzerine meditasyon başlıklı eserini cello'da Hyeongkong Park ve arp'ta Mayung Cha Kun yorumladı. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
3: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Orta Doğu'daki gelişmelerle Türkiye ekonomisindeki son durumda kabine toplantısında ele alınacak. 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Trafik ekipleri güvenli yolculuk için denetimleri artırdı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram dönüşü yolda olan sürücülere kurallara uymaları çağrısı yaptı. Bayram evi matem evi olmasın, sevincimiz hüzne dönüşmesin dedi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi yaralandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışmalarını bugünden itibaren CHP Genel Merkezi'nde sürdürmesi bekleniyor. CHP'de bugün yapılması planlanan parti meclisi toplantısı da mahkeme kararının parti meclisi üyelerine ulaşmaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Kemal Kılıçdaroğlu ekibiyle birlikte önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını da belirleyecek. Özgür Özel ve ekibi de CHP'de kurultay yapılması için harekete geçti. Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı milletvekilleriyle bir araya geldi. Kurultay için delegelerden imza toplanmaya başlanacağı açıklandı. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerin zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. 39 çeşit yerli tohum daha tescil edildi. Milli çeşit listesindeki yerli tohum sayısı 1087'ye ulaştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geliştirdiğimiz bu çeşitler toprağımızın bereketi ve çiftçimizin emeğiyle buluşarak milli ekonomimize büyük değer katacak dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Kerkük'ün Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacağını açıkladı. Kerkük, bu sahadaki kardeş belediyelerimizle daha yoğun iletişimde olacak dedi. Soykırımcı İsrail'in Filistin topraklarında gaspı ve saldırganlığı devam ediyor. Bir grup Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İşgalci unsurlar Batı Şeria'daki bir okulu bastı. Kurban Bayramı'nda Gazze'de 33 Filistinli katledildi. Soykırımcı İsrail, Lübnan'da da ateşkesi ihlal ediyor, işgal alanını genişletiyor. Netanyahu, İsrail'in askeri unsurlarına Lübnan'daki saldırıları şiddetlendirme talimatı verdiğini duyurdu. İsrail güçlerinin işgal ettiği ilk noktada Litani Nehri'nin kuzeyindeki Şakif Kalesi oldu. İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda en az 8 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Soykırımcı İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'da işgalini genişletmesi tepki çekti. Fransa'dan İsrail'in Lübnan'da derinleşen işgalini hiçbir şeyin haklı çıkarmayacağı açıklaması geldi. İngiltere ile Almanya da İsrail'i saldırıları durdurmaya çağırdı. Ürdün'le Katar, İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesini kınadı. İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD ile müzakerelerin güvensiz bir ortamda yürütüldüğüne dikkati çekti. İranlıların hakları güven altına alınana kadar hiçbir anlaşma kabul edilmeyecek dedi. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin büyükelçisi Tom Barak'a yeni bir görev daha verdi. Barak, Ankara Büyükelçiliği ve Suriye Özel Temsilciliği görevlerinin yanı sıra Irak Özel Temsilcisi olarak da görev yapacak. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile ABD Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. Görüşmede Suriye'nin yeniden inşası, ekonomik toparlanma süreci ve yaptırımların kaldırılması ele alındı. Taraflar temas ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. Myanmar'da bir binada patlama meydana geldi. 6'sı çocuk, en az 46 kişi hayatını kaybetti. 100'e yakın kişi yaralandı. Patlamada çok sayıda binada hasar gördü. A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında bugün Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Mücadele 20.30'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Haberleri sunduk.

Friedrich Theodor Fröhlich'in bariton ve piyano için şarkılarından bölümler dinlediniz. Klaus Mertens ve Volodymyr Lavrinenko ikilisi seslendirdi.

Gioachino Rossini'nin 6 numaralı re majör nefesli sazlar için dörtlüsünden bölümler sunduk. Simoncini dörtlüsü seslendirdi.

Friedrich Gernsheim'in Opus 47 3 numaralı Fa majör piyanolu dörtlüsünden bölümler dinlediniz. Mariano piyanolu dörtlüsü seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Seval Köksal ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

Köklerini ve dallarını oluşturmuş müzisyenlerin caz ve yaşam yorumları Caz Ağacı'nda. Cenk Ersarp'ın hazırlayıp sunduğu Caz Ağacı her hafta salı saat 23'te TRT Radyo 3'te.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Gününüze merhaba değerli dinleyicilerimiz. TRT Radyo 3'ten yayınlanan, ismini ve temasını günümüz piyanosunun atalarına isim olan Pianoforte sözcüğünden alan programımız Pianoforte ile selamlıyoruz sizleri. Programımızın başroldeki enstrümanı piyano. Spikeriniz Pınar Kundakçı Temel, teknik yapımda Erol Doğu, programı hazırlayan Didem Gezek Aksoy. Pianoforte başlıyor. Programımızda sizlere ilk müzik dinletisi olarak sunacağımız eser Grieg Piyano Konçertosu La Minör Opus 16. Solist Arthur Rubinstein, André Previn yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendiriyor. Eserin bölümleri 1. bölüm Allegro Molto Moderato, 2. bölüm Adagio, 3. bölüm Allegro Moderato Molto e Marcato.

Az önce sizlere tüm bölümleriyle sunduğumuz eser Grieg Piyano Konçertosu La Minör Opus 16 künyeli eserdi değerli dinleyicilerimiz. Dünyaca ünlü bu eseri solist Arthur Rubinstein, Andre Previn yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Sizlere şimdi sunacağımız müzik dinletisi Debussy Piyano Trio Sol Majör künyeli eserin bölümlerinden oluşuyor. Birinci bölüm Andantino con moto allegro, ikinci bölüm Scherzo, üçüncü bölüm Andante espressivo, dördüncü bölüm Finale Appassionato. Eseri trio üyeleri Annette von Hen, Stefan Heinemeier ve Thomas Hoppe'nin 2021 yılına tarihlenen konser kaydı olarak radyolarınıza ulaştırıyoruz.

0: Az önce Debussy, piyano trio sol majör künyeli eseri Annetta von Hen, Stefan Heinemeier ve Thomas Hoppe'nin 2021 yılına tarihlenen bir konser kaydı olarak radyolarınıza ulaştırdık. Programımızda bugün sizlere sunduğumuz repertuarımızın ardından yaklaşık bir saatlik süremizin sonuna geldik. Ve şimdi bizler Pianoforte program ekibi olarak yeniden buluşuncaya dek sizlere veda ediyoruz. Speakeriniz Pınar Kundakçı Temel, teknik yapımda Erol Doğu, programı hazırlayan Didem Gezek Aksoy. Pianoforte, sanatla ve sevgiyle.
1: Pianoforte.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Allegro.
1: İzmir Radyosu stüdyolarından tüm dinleyenlerimize programı hazırlayan ve sunan ben Ayşe Yavaş. Güzel bir günden ve haftadan merhaba. Bugün beraberliğimizde dünyaca tanınmış opera şarkıcılarının repertuarlarının dışında kendi memleketlerinin tınısına, kokusuna, kültürüne hasret kalarak kendi içlerinde engelleyemedikleri bir dürtüyle söylemiş oldukları şarkılar yer alıyor. Önce Yunan mezzo-soprano Agnes Balsa ile başlayalım. İtalyan operalarının repertuar rollerinin yanı

sonunda George Bizet'in Carmen ile büyülü bir çıkış yakalamış Balsa. Yunanistan'ın Maria Callas'tan Tatiana Troyanos'tan sonra yetiştirdiği büyük seslerden biri. Bir zamanlar Viyana Operası'nın solist mezzo sopranosu. 1985 yılında Ülkemin Bana Öğrettiği Şarkılar albümünden Hacıtakis'in düzenlemesiyle orkestrasyonu yapılmış olan İki Memleket şarkısını dinleyeceğiz. Ancak önce kendisiyle yapılmış bir röportajdan alıntıları paylaşalım sizlerle. Zorluklardan zevk alıyorum. Sahnede olmak insanın hayatının bir parçası. Seyirciye ne istediğimizi, doğru duyguları ifade ederek aktarmalıyız. Gösteriyi izlemeye geleceklerin oradayken her şeyi unutmasını istiyorum. Bunu başarabilirsem müzisyen ve şarkıcıyım demektir. Şarkıcıların kariyerlerinin her aşamasında doğru repertuarı seçmeleri çok önemli. Harika bir maestro size harika bir rol teklif ettiğinde çok gururlanıyorsunuz. Aklınızı ve içgüdülerinizi kullanarak içeriye bakmaksızın ve bunu yapıp yapamayacağınızı ölçmezseniz felaketle sonuçlanır performansınız. Bir şarkıcı sahnede tamamen yalnızdır. Dolayısıyla sorumluluk önerende değil, kabul edendedir. Evet sevgili dinleyenler, şehirli çocukların rüyasını dinleyelim önce. Ülkemin Bana Öğrettiği Şarkılar albümünden seçtik sizler için. Atina Deneysel Orkestrası eşlik ediyor Balsa'ya.

Yunan mezzo-soprano Agnes Balsa'nın sesinden şehirli çocukların rüyasını dinledik. Dinleyeceğimiz ikinci güzel şarkıya geçmeden önce yine Balsa'nın altın değerinde sözlerini paylaşıyoruz sizlerle. Sahneye çıkmak için beden, beyin ve sesin kusursuz olması gerekiyor. Müzisyen ve şarkıcı olmanın yanı sıra sanatımla bir şeyler ifade etmek isteyen bir insanım. Set tasarımından, kostümlerden, renklerden bıktım. Kesinlikle boş bir sahnede Carmen söylemeyi düşünebilirim. Sanatınız iyiyse başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Ne kadar iyi olduğunuzu düşünmek büyük bir trajedi ve sonun başlangıcıdır. Alçak gönüllü kalmak en büyük başarıdır. Şimdi de sanatçının Ülkemin Bana Öğrettiği Şarkılar albümünden Tren 8'de Kalkıyor şarkısına kulak veriyoruz.

Hacı Takis'in düzenlemesiyle Agnes Balsa'nın Ülkemin Bana Öğrettiği Şarkılar albümünden Tren 8'de Kalkıyor'u dinledik. Atina Deneysel Orkestrası eşlik ediyordu sanatçıya. Şimdi yine büyük bir operacı var programımızda. Yeni Zelanda doğumlu, Maori kökenli Krite Kanawa. Yeni Zelanda'nın yerli halkı olan Maoriler özellikle müzikleriyle tanınıyorlar. Doğduğu, büyüdüğü Maori adalarından geleneksel Maori şarkılarını bir albümle taçlandırmış Krite Kanawa. Maori kültürünü dinleyicilerine tanıtan sanatçının bu albümünden iki halk şarkısını sunacağız. Şarkı söylemek her zaman Maori kültürünün büyük bir parçası olmuş. Resmi toplantılarda konuşmadan sonra şarkı söylemek zorunluymuş. Bu şarkılar daha çok ilahiye benziyor. Birlikte dinleyelim albümün en tanınmış eserlerinden biri. Moemae Hane. Ve hemen ardından da Yeni Zelanda'nın en ünlü Maori aşk şarkılarından biri olan Pokarekare Ana'ya kulak vereceğiz. Krite Kanawa, Yeni Zelanda Orkestrası ve Maori Müzik Grubu eşliğinde seslendiriyor.

Kalite Kanava'dan iki Maori şarkısı dinledik. Yeni Zelanda Orkestrası ve Maori Müzik Grubu eşlik ediyordu. Şimdi dünya çapında bir İtalyan tenora dönelim. Roberto Alagna. Alagna aslında Sicilyalı. İstanbul'a geldiğinde orkestra eşliğinde bravura aryalar söylediği bir konserde seyircilerin ısrarlı ve coşkun alkışlarının sonunda ceketini ve papyonunu çıkararak orkestrayı da susturup seyircileri de tempoya katarak nefis bir Sicilya şarkısı söylemişti. Şimdi bunu dinleyicilerle paylaşalım. İlk şarkı Yappalade. Ve hemen ardından da Nino Rota'nın müziklerini yaptığı Baba filminin temasına kulak vereceğiz ve son şarkı da Mi Vuoto.

Roberto Alagna'nın muhteşem sesinden Üç Sicilya şarkısı dinledik. Dünya meşhurları böyle. Şimdi ruhları kalbimizde, kaybolmayan sesleri ise daima hafızamızda olan evrenin enerjisine geçmiş bir koro var. Kızıl Ordu Korosu. Mon Amour, Plain My Plain ve Katyusha'yı dinliyoruz.

Kızıl Ordu Korosu'nun efsane kayıtlarından 3 şarkıyı sunduk. Dünyada kaybolmayan tek enerji ses enerjisi. Onların sesleri evrende dönüp duruyor. Memleketi anlatan sadece şarkılar değil elbette. Besteciler de yazmış oldukları sözsüz müzikleriyle memleketlerini anlatmışlar. Sibelius'un Finlandiya Senfonisi bunlardan bir tanesi. Ve Bedrik Smetana'nın Vatanın başlığı altında toplamış olduğu 6 senfonik şiirinden en ünlüsü olan Vltava, diğer adıyla Moldova. Alfred Scholz yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Bedřich Smetana'nın Moldav Senfonik şiirini dinledik. Alfred Scholz yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası seslendirdi. Ve sevgili dinleyenler, beraberliğimizi piyanistimiz, besteci Fazıl Say'ın ilk şarkılar albümünden Nazım Hikmet'in Memleketim dizeleri üzerine Fazıl Say bestesini dinliyoruz. Serenat Bağcan bizlerle.

Sevgili dinleyenler, memleket şarkılarıyla bir beraberliğimizin daha sonuna geldik. Gelecek hafta aynı saatte yine birlikte olmak dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Ayşe Yavaş, ses kayıtta Haldun Göktaş ve teknik yapımda Ahmet Kurt'la birlikte güzel bir gün, güzel bir hafta sizlerle olsun. Hoşça kalın.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Yeni bir Klasik Dünya programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Ben Ersin Arslantürk.
1: Ben Murat Öztan.
0: Bugünkü programımızda Wolfgang Amadeus Mozart'ı ve onun ünlü eseri Figaro'nun Düğünü operasını konuk edeceğiz. Sevgili Murat'cığım, Figaro'nun Düğünü ve Mozart. Bizlerle neler paylaşmak istersin?
1: Figaro'nun Düğünü'nün bu üçüncü bölümü.
0: Evet.
1: Daha önceki iki bölümde eserin yapısından, müzikal özelliklerinden, sanat dünyasındaki ve popüler kültürdeki yerinden ve toplumsal eleştirilerden, yani eserin barındırdığı toplumsal eleştirilerden bahsetmiştik. Bu sefer de eserin üzerine yapılan eleştiriler.
0: Çok ciddi eleştiriler var.
1: Evet. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum.
0: Lütfen.
1: Eserin eleştirileri eserin yapısal, tematik ve sanatsal unsurları üzerine çeşitli değerlendirmeler içeriyor. Pek çok eleştirmen opera boyunca kullanılan mizah ve bu toplumsal eleştirinin zamanla değişen algısını vurguluyor. Eserin komedi unsurları dönemin toplumsal değerlerine ve sınıf yapısına gönderme yaparken izleyiciyi düşündürmeye devam ediyor. Ayrıca Mozart ve libretto yazan Bönmarşe'nin uyumlu çalışmasıyla ortaya çıkan müzik ve diyaloglar sahne üstündeki dinamizmi ve karakterlerin karmaşık psikolojisini başarıyla yansıtır nitelikte, ama bazı eleştiriler opera boyunca süre gelen olayların tatmin edici bir sonuçla bağlanmadığını ya da karakter gelişiminin bazı durumlarda yüzeysel kaldığını öne sürüyorlar.
0: Evet.
1: Özellikle figüral karakterlerin çözümünde karmaşık ve katmanlı yapıya ulaşmakta güçlükler yaşandığı söylenmiş. Günümüz eleştirilerinde ise eserin hem zamanın ötesine geçen toplumsal mesajları hem de yenilikçi müzik anlayışı nedeniyle eser yüksek saygı duymaya, saygı görmeye devam ediyor. Ayrıca özellikle sahneleme ve reji yaklaşımları içindeki farklılıklar eserin zamansızlığını ve ne kadar esnek olabildiğini ortaya koyuyor. Bu bağlamda Figaro'nun Düğünü'nün eleştirileri yapısal detaylar kadar esere genel anlamda estetik ve toplumsal açıdan bakıldığında opera tarihindeki yerini ve önemini anlamamıza katkı sağlıyor.
0: Evet.
1: Ersin'cim, sonuç olarak bu eser hem müzikal hem de tematik yönleriyle karmaşık ve eleştirel bir değerlendirmeye açık. Ve bu yönleriyle klasik operanın en güçlü örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.
0: Evet.
1: Peki sen bize biraz tarihsel eleştiri

0: eleştirilerden bahseder misin?
1: Şöyle, tarihsel eleştirilerde Figaro'nun düğününü incelediğimizde çok önemli noktalara varabiliyoruz. Ne açıdan? Eserin doğuşu aslında 18. yüzyılın sonlarında toplumsal ve kültürel dinamikleriyle yakından ilişkili.
0: Evet.
1: Bu noktadan baktığımızda ekonomik ve sosyal değişimler, aristokratla burjuva arasındaki çatışmaları bir anlamda artırmış, hı hı, sanat alanında yeni anlatım biçimlerinin de ortaya çıkmasına zemin hazırlamış bir eser. Böylece değerlendirdiğimizde Mozart ve Dapont'un birlikte çalışması dönemin sanatsal üretim anlayışını ve toplumsal eleştirileri özellikle yansıtıyor. Operada kullanılan mizah, hiciv ve toplumsal eleştiri unsurları o dönemin aristokratları arasında ve halk arasındaki gerilimi yansıtması açısından çok önemli. Ayrıca eserin sahneye konulduğu zamanın politik atmosferi göz önüne alındığında söz konusu eleştirilerin doğrudan ya da dolaylı biçimde temsil edildiği de görülebilmekte. Özellikle baskıcı tutumlar ve sınıfsal adaletsizlikler ne yazık ki kadın erkek eşitsizliği ve bu konudaki operanın değerlendirilmesi ne yazık ki çok acı. Şimdi sevgili Murat'cığım, bu esere bir kulak verelim mi? Ne dersin?
0: Lütfen.
1: Şef James Lawrence Levin yönetimindeki Metropolitan Opera Orkestra ve Korosu Wolfgang Amadeus Mozart'ın Figaro'nun düğünü eserinden örnekler sunacaklar.

0: Succede così,
1: sì,
0: di me, a me parli, ragazzi.

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Şef James Lawrence Levin yönetimindeki Metropolitan Opera Orkestra ve Korosu Wolfgang Amadeus Mozart'ın Figaro'nun düğünü eserinden çeşitli örnekler sundular. Sevgili Muratçım, kaldığımız yerden devam edelim mi?
1: Tabii.
0: Önünde güzel notlar var, onları görüyorum. Bizlerle paylaşır mısın?
1: Tabii.

0: Ben biraz günümüz yorumlarından, çağdaş yorumlardan bahsetmek istiyorum.
1: Lütfen.
0: Eserin modern yaklaşımları operanın geleneksel anlamda sahneye konuluşunun biraz ötesine geçerek toplumsal ve psikolojik temalara yeni perspektifler kazandırıyor.
1: Evet.
0: Yani özellikle karakterlerin iç dünyasının daha derinlemesine incelenmesi ve müzahi anlatımın günümüz izleyicisinin iletişim tarzına uyarlanması dikkat çekici öğeler.
1: Hı hı.
0: Bu bağlamda çağdaş yönetmenler ve müzikal ekipler eserin dönem dışındaki anlamını sorgularken çağımızın toplumsal dinamiklerini ve bireysel mücadelelerini de yansıtıyorlar. Hı hı. Yani bugün gerçekleştirilen prodüksiyonlarda geleneksel opera anlayışından bir anlamda uzaklaşılarak çağdaş sahne tasarımı, kostüm ve sahne teknolojileriyle bütünleşmiş yenilikçi bir yaklaşım benimseniyor ve
1: evet.
0: Figürlerin ve karakterlerin temsiliyetinde çeşitlilik ve kapsayıcılık artarken izleyiciyle iletişimi güçlendiren yeni anlatım teknikleri öne çıkıyor. Hı
1: hı, çok doğru.
0: Eleştirmenler ve akademik çevreler bu modern yorumların opera sanatının sürdürülebilirliği ve toplumsal sürekliliği açısından önemli bir rol oynadığını vurguluyorlar.
1: Evet, bu çalışmalar aslında eserin klasik anlayışının dışında kopmalardan, daha doğrusu çağdaş toplum açısından yapısını tekrar kazanması değerlendirildiğinde Figaro'nun düğünü evrensel mesajları güncel hale getirmekte ve 18. yüzyıldan günümüze halen cevap verebilmekte. Sonuç olarak günümüzde yorumları eserin tarihsel ve kültürel zenginliğini yansıtırken aynı zamanda yenilikçi ve özgün yaklaşımlarla yeni kuşaklara ulaşması çabası da bizler için bir köprü vazifesi de görmekte.
0: Evet ve Figaro'nun düğünü diğer operalara kıyasla özgün yapısıyla ve müzikte yarattığı etkiyle tabii ki önemli bir yerde duruyor.
1: Evet.
0: Ama bu eserde Ersin özellikle hı-hı, Mozart'ın diğer eserleriyle bağlantılar kurmak mümkün. Yani mesela Figaro ve Susanna karakterleri, hı hı, Mozart'ın sanatındaki estetik ve dramatik yaklaşımlarla uyum içinde.
1: Evet.
0: Yani bu operanın müzikal yapısı belki de Mozart'ın serbest ve canlı diyaloglara dayalı komik operalara yönelmesinin sonucu. Bir de eserde kullanılan temalar ve melodik motifler Mozart'ın sonraki büyük eserlerindeki gelişime de işaret ediyor.
1: Evet. Öncelikle diğer operalarla benzerliklerinden, bu benzerliğin de bize neler sağladığından bahsedelim. Diğer operalara bakıldığında Figaro'nun düğünü birçok klasik opera unsurunu aslında uyum içinde gösterebiliyor. Öncelikle eser güçlü karakter gelişimine odaklanıp bu karakterlerin iç dünyalarını, ilişkilerini detaylı bir şekilde yansıtarak seyirciye bir derinlik ve aslında kucaklama sağlıyor. Bu özgün olmasının yanı sıra Mozart'ın birçok eserinde gördüğümüz ortak ve titiz bir dokuyu da bize göstermekte. Ayrıca komik unsurlar ve toplumsal eleştiri unsurları bu operada da belirgin olarak görülebilmekte. Sevgili Murat'cığım, hemen bir bu esere bir kulak verelim mi?
0: Lütfen.
1: Şef James Lawrence Levin yönetimindeki Metropolitan Opera Orkestra ve Korosu, Wolfgang Amadeus Mozart'ın Figaro'nun Düğünü operasından örnekler sunacaklar.
2: Mi prometti poi se tu mangi o cor mio. Ma la contessa tendrà il fiato.

0: Detente!
1: Venia senz'altro!
0: Forbidere la bocca! Oh, signore!

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Şef James Lawrence Levin yönetimindeki Metropolitan Opera Orkestra ve Korosu, Wolfgang Amadeus Mozart'ın Figaro'nun Düğünü operasından çeşitli örnekler sundular. Kaldığımız yerden devam edelim mi Murat'cığım?
1: Evet, Ersin, müzikal yapı açısından geleneksel arya ve diyalogların iç içe geçtiği sahneler bu tarzın, yani operanın temelini oluşturuyor ve diğer komik operalarda da yaygın. Evet. Koro kullanımı ve koro pasajları, hı hı, sahne atmosferini güçlendirmek ve toplumsal anlam katmak amacıyla sıkça tercih ediliyor.
0: Hemen burada bir parantez açayım. Aslında koro halkı temsil ediyor ve halkın aslında o noktaya varmasını, o nokta içinde halkın fikrini ve düşüncesini aryalarla beraber karşılıklı diyaloglar haline getirebiliyor. Mozart bu noktada da koroyu aslında toplumu kullanarak inceliyor ve burada değerlendiriyor.
1: Evet, ve eser boyunca karakterlerin yaptığı diyalogların, evet, ve müzikal ifadenin akıcılığı, hı hı, sahne anlatımını destekleyen bir yapı ve eserin genel dinamik yapısına da katkıda bulunuyor. Hı hı. Mozart'ın birçok operasında ortak görülen dramatik yapı ve müzikal çeşitlilik Figaro'nun Düğünü'yle benzerlik gösteriyor ve, evet, bu eser diğer operalarla hem müzikal hem de dramatik açıdan birçok ortak noktaya sahip ve klasik opera geleneğinde önemli bir yer tutuyor. Evet. Bu benzerlikler yapıtın evrensel değerini ve teatral alandaki etkisini de güçlendiren öğeler.
0: Evet. Mozart'ın diğer eserleriyle bağlantılarından da bir tanesi de aslında güçlü bağlantı kurduğu nokta yönü de tam anlamıyla müzikal gelişim ve yaratıcı serüveni. Bu noktada Mozart operalarında kısaca şunu değerlendiriyor. Sahneye konulması gerektiğinde çok rahat çalışılabilmesi, aynı zamanda dönemin toplumsal yapısını ve sınıf ilişkilerini çalışabilmesi, hı hı, bu yapı taşlarını oluşturduktan sonra bunun içine mizahı, trajikomediyi koyması, sonrasında çeşitli melodilerle bunu müzikal yapıda, özgün müziklerle, librettoyu zekice

0: diyaloglara dönüştürebilmesi, karakterlerin iç dünyasını ve değişen toplumsal dinamiklerini etkili bir biçimde yansıtabilmesi de burada görülebilmekte. Çalışmada eserin eşsiz müzik bütünlüğü ve dramatik yapısına vurgu yapıldığı aslında sanatçıların, çalışanların da çok net ortaya koyduğu bir durum. Karakterlerin psikolojik yapıları ve derinlemesine ilişkileri sanat açısından taşıdığı önemi de açıkça ortaya koymakta. Ayrıca sahneleme ve yönetme, daha doğrusu rejisi açısından yaklaşıldığında eserin farklı zaman dilimlerine ve kültürel bağlamlara uyduğu da ya da yenilikçi akıma bir anlamda da sırtını döndüğünü de görebiliriz. Aslında biz bir dinleyici ya da izleyici olarak Figaro'nun düğününe gittiğimizde modern bir fikri ben şahsen tercih etmem. Niçin? Çünkü o dönemi görmek isterim. Bu noktada neler söylersin?
1: Eserin kültürel etkisi tabii sanata ve popüler kültüre yaptığı katkılarla da dikkat çekiyor. Şimdi günümüz eleştirileri eserin hem zamanda durgunluk hem de yenilikçi yönlerini tartışıyor. Yani biçim ve içerik açısından sürekli yapılan referanslarla operanın canlılığını ve güncelliğini koruması gerektiği vurgulanıyor. Figaro'nun düğünü toplumsal yapının ve insan doğasının çok derin ve güçlü bir yansıması.
0: Çok doğru.
1: Mozart her zamanki gibi yenilikçi yönleriyle dediğim gibi biçim olarak da içerik olarak da dramatik kurguda da ve evet librettodaki zekice diyaloglarla müthiş bir dinamizm oluşturmuş. Müthiş bir müzik bütünlüğü söz konusu, psikolojik derinlikler, ilişkilerin zeki bir şekilde kotarılması, kullanılan temalar, melodik motifler Figaro'nun düğününü önemli bir yere koyuyor.
0: Evet, ayrıca bahsi geçen besteci, devlet ve kraliyet saraylarında sayısız konser veren, çocukluğundan itibaren de hem halkı hem burjuvayı hem de saray yaşantısını çok iyi bilen bir yapı. Çok iyi bilen bir besteci. Bu sebeple de karşımıza çıkarttığı eser de elbette böyle muhteşem bir eser oluyor. Sevgili Muratçığım, şimdi bir müzik arası verelim mi?
1: Lütfen.
0: Şef James Lawrence Levin yönetimindeki Metropolitan Opera Orkestra ve Korosu Wolfgang Amadeus Mozart'ın Figaro'nun düğünü operasından örnekler sunacaklar.
2: Eccellenza d'appello, è giusta la sentenza, o pagar o sposar, bravo Don Puzio.
3: Bontà di sua eccellenza.
2: È superba sentenza, ed è superba, siamo tutti vendicati.
3: Io non la sposerò.
2: La sposerai.
3: O pagarla, sposarla, lei t'ha prestati due bimbi pezzi.

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Şef James Lawrence Levy'nin yönetimindeki Metropolitan Opera Orkestra ve Korosu Wolfgang Amadeus Mozart'ın Figaro'nun Düğünü operasından çeşitli örnekler sundular. Sevgili Muratçım, böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik.
1: Evet, bir programımızın daha sonu.

0: Buna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Murat Öztan.
1: Ben Ersin Arslan Türk.
0: Haftaya tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Klasik Dünya. Melodiyi bir yerden duymuştum dediğimiz parçaların varoluş hikayelerine kulak veriyoruz. Orijinal Derya Özsoy'un sunumuyla her salı saat 21'de TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi ele alınacak. Toplantıda Orta Doğu'daki gelişmelerle ekonomideki son durum da değerlendirilecek. Türkiye ekonomisindeki aralıksız büyüme 23 çeyrek dönemdir devam ediyor. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Gayri safi yurt içi hasıla yılın ilk 3 aylık döneminde 17 trilyon liraya yaklaştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ilk çeyrek büyüme oranıyla Türkiye dünyadan da pozitif ayrıştı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD, Avrupa Birliği, Avro Bölgesi ve G7 ülkeleri ortalamasından daha fazla büyümüş oldu. İzmir'de Buca Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 53 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar belediye imkanlarını kullanarak suç örgütü kurmak ve yönetmekle rüşvet ve imar süreçlerinde usulsüzlük ve darpla suçlanıyor. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası 42. oturumla devam ediyor. İlk duruşmanın son oturumunda 9 sanığın tahliyesine karar verilmişti. Duruşma sanıkların savunmalarıyla sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalarını bugün partisinin genel merkezinde sürdürecek. Kılıçdaroğlu'nun ekibiyle birlikte önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını belirlemesi bekleniyor. Özgür Özel ve ekibi ise Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay düzenlenmesi amacıyla harekete geçti. Bugünden itibaren delegelerden kurultay için imza toplanacağı açıklandı. Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında önemli bir anlaşma daha imzalandı. Anlaşmanın büyüklüğü 845 milyon dolar olarak açıklandı. Bu çerçevede Aselsan, kamu güvenliği haberleşmeyle uydu ve uzay sistemlerinin tedarikini sağlayacak. Amerika Birleşik Devletleri hafta sonunda İran'a bir dizi saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırılarda İran'ın Goruk bölgesiyle Keşm Adası'ndaki bazı askeri tesislerin hedef alındığı, hava savunma sistemleriyle bir yer kontrol istasyonu ve 2 adet insansız hava aracının imha edildiği açıklandı. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini bildirdi. Devrim muhafızları saldırıların tekrarlanması halinde yanıtın farklı olacağı, sorumluluğun Amerika Birleşik Devletleri yönetiminde olduğu uyarısında bulundu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'nin yeniden inşası ile ekonomik toparlanma süreci ve yaptırımların kaldırılması konuları ele alındı. Görüşmede taraflar temas ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. Soykırımcı İsrail, Lübnan'da ateşkesi ihlal ediyor, işgal alanını genişletiyor. Katliamcı Netanyahu'nun talimatının ardından İsrail güçlerinin işgal ettiği ilk nokta, Litani Nehri'nin kuzeyindeki Şakif Kalesi oldu. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri bugün sona eriyor.

Ödemeler, belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları veya e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Ödemelerini zamanında yapmayan mükelleflere %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Spor. Amilli futbol takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında bu akşam Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak maç. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Amilli erkek voleybol takımı Milletler Ligi hazırlık çerçevesinde İtalya ile özel bir maçta karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Ay Yıldızlılar rakibini 3-0 yendi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. Serinin ilk maçında bu akşam Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele saat 20'de başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Ses ve Söz.
1: Bir söz, o sözü şarkıya dönüştüren birçok ses, o şarkılardan oluşan uzun bir liste. Şimdi Radyo 3'te. Sözcükler ve notalar arasındaki yolculuğumuz Ses ve Söz başladı. Hoş geldiniz. Yılı yarıladık, yazı başlattık. Günler uzun, kirazlar kızardı, karneler yolda, tatil yavaş yavaş gündemimize girmekte. Ayların altıncısında, sıcak mevsimin resmi başlangıç tarihindeyiz. Öyleyse bugün biraz haziran, biraz güneş, biraz yaz. Hem ayın, hem mevsimin, hem de dünyayı ısıtan yıldızın şarkılarını dinleyelim. İçinde güneş ışığından bir demet saklayan, yağmur bulutlarını bir gülümseyişle dağıtan Sunny ile başlıyoruz.
2: Sunny, yesterday my life was filled with rain.

Gaye, Bonnie M'den James Brown'la birçok solist tarafından seslendirildi. Biz bugün sahibinin sesinden dinledik şarkıyı. Sırada Güneşin içimizdeki Hali var. Neil Young, yağmurda yürüsek de kalbim içeride güneşli hissediyor, diyor. Bunun için tek koşul sevdiğinin yanında olması. Kanadalı müzisyenin 1988 tarihli albümü This Note Is For You'dan dinliyoruz.

Mevsimin başında bir aydınlık yaz melodisi de The Kinks'ten. Güneşli öğleden sonraları anlatan bu umursamazlık şarkısı Beatles'ın Tax Man'i gibi o dönemdeki yüksek vergilere atıfta bulunuyor. Sunny Afternoon 1966'dan ulaşıyor bugüne ve radyonuza.

Madem az önce Beatles'ı andık, Haziran'ın ilk günü için bir yazlık şarkı da onlardan gelsin. Paul McCartney'in yağmurlu bir günde yazdığı I Follow the Sun, değeri bilinmemiş sevgililere adanmış.

Paul McCartney'in erken dönem şarkılarından biriyle devam ediyoruz. Bir Lennon-McCartney ortak çalışması olarak geçmiş kayıtlara bu şarkı ama dinleyiciye ilk olarak Billy J. Kramer ve Dakotas'ın sesleriyle ulaşmış. Bugün sahiplerinden The Beatles'tan dinleyeceğiz. Haziran ışığı ay ışığına dönerken yolda olacağım. I'll be on my way.

I'll be on my way. Haziran 1963'te BBC'nin radyo stüdyolarında canlı olarak kaydedilmişti. Grubun 1963-1965 arasında yaptığı bütün BBC kayıtları 1994'te Live at BBC adlı

sırasında yaptığı bütün BBC kayıtları 1994'te Live at BBC adlı bir albümde toplandı. Dinlediğimiz 2 dakikada bu albümdendi. İçinden güneş geçen şarkılar arasında bir The Velvet Underground klasiği de var. Kalbi kırık olan için güneş bile anlamsız diyen Who Loves the Sun, akşam güneşiyle çok iyi giden sade bir Lou Reed bestesi.

Hazirandan, güneşten söz ediyoruz ama bir de yaz yağmurlarını anlatan şarkılar var. Dinleyeceğimiz örnek 60'lı yılların sonlarından Amerika Birleşik Devletleri'nden. 100 bin genç 16 Haziran 1967'de San Francisco'da Monterey Pop Festivali'nde toplanmış. Herkes yeni çıkan Beatles albümünü dinliyor, dans ediyor, özgürlüğün tadını çıkartıyor. Johnny Rivers'ın işte tam da o yaza, o zamana ve ömürlük bir aşka yazılmış şarkısı Summer Rain.

68 kuşağının en özel yazında biraz daha kalıyoruz. Şimdi dinleyeceğimiz Rick Wright'ın yazdığı ve seslendirdiği Ender Pink Floyd şarkılarından biri. Sadece adıyla değil, tarzı, tavrı, sözleriyle de dönemi hakkında fikir veriyor. Summer 68 grubun Atom Heart Mother albümünde yer alıyor.

Bugün merhaba dediğimiz Haziran 30 gün çeken aylardan biri. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı da ayın son gününe denk gelen tarihi bir olayı anlatacak. Takvimler 30 Haziran 1934'ü gösteriyor. Hitler kitaplara Uzun Bıçaklar Gecesi ya da Röhm tasfiyesi olarak geçen infazların emrini veriyor. Bu gelişme milyonlarca insanın hayatını etkileyen zincirin halkalarından biri. Al Stewart bu şarkıya 20. yüzyılda yaşanmış olaylardan yola çıkarak hazırladığı albümü Past, Present and Future'da yer vermiş. Şarkı anlattığı günden almış adını. The Last Day of June 1934.

Bugün resmen başlayan yaz her zaman mutluluk demek değil. Bazen ayrılık da bu ışıl ışıl zaman dilimine dahil olabiliyor ve can acıtıyor. Özellikle de beklenmiyorsa. Never dreamed you lived in summer, işte bu durumun şarkı olmuş hali. Steve Wonder'dan 1971 tarihli Where I'm Coming From albümünden dinliyoruz.

Haziran'ın bütün yeşili kapıdan içeri eserek giriyor ve tam o anda her şey değişiyor. Karanlık ruh hali yeniden aydınlanıyor. Amerikalı üç kadın müzisyenin Nico Case, K.D. Lang ve Laura Wiersz'ın şarkısından bu sözler. Umuyoruz ve diliyoruz ki 2026 Haziran'ının hayatınıza böyle bir etkisi olsun. Greens of June, üçlünün kendi isimlerini verdikleri 2015 tarihli albümlerinden.

Güneş, seni seviyorum. Sonsuza dek sadıksın. Ama aşk çoğunlukla senin gibi değil. Neden? François Hardy adını Güneş'ten alan 1970 tarihli albümünden seslendiriyor tatlı sesiyle. Soleil.

Sıcak mevsimin sakin yanı için kulak vereceğimiz son şarkı da Ben Harper'dan. Deniz kıyısında ılık akşam güneşi gibi huzurlu She's Only Happy in the Sun. Mutluluğu sadece güneşte bulanlar için.

Bugün biraz haziran, biraz güneş, biraz yaz, hatta biraz da yaz yağmuru dedik. Koca bir ay ve mevsim önümüzde olasılıklarla dolu. Esin Yolçunar, Ebru Erkekli. İyi ihtimallerin gerçekleşmesi dileğiyle yeni sesler ve sözlerle buluşmak üzere ayrılıyoruz. Hoşça kalın.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

Merhaba sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, ben Şefika Kutluer. Bir Ankara Radyosu yapımı olan Duyguların Müziği isimli programımda yine beraberiz. Bugün İspanyol besteci Enrique Granados'un eserlerini dinleyeceğiz. Klasik müzik piyanisti ve İspanyol müziğinin en önemli bestecilerinden Enrique Granados, 27 Temmuz 1867'de İspanya'nın Lerida kentinde doğdu. Hayatı oldukça dramatik bir şekilde sona ermiştir. 24 Mart 1916'da Amerika'daki opera premierinden dönerken bindiği gemi, Birinci Dünya Savaşı sırasında Alman denizaltısı tarafından torpidolanmış ve Granados eşi ile birlikte Manş Denizi'nde hayatını kaybetmiştir. Aynı zamanda ressam olan Granados, İspanyol ressam Francisco Goya'dan çok etkilenmiş ve onun eserlerinden ilham almıştır. Granados'un Goya'nın eserlerinden ilham alarak bestelediği Goyazgaz, 18. yüzyıl Madrid'inin tutkulu yaşamını ve aşklarını anlatan başyapıtıdır. Bugün dinleyeceğimiz ünlü piyano suiti Goyazgaz 6 parçadan oluşur. Eserin alt başlığı olarak bilinen Los Majos Enamorados, İspanyolca'da aşık delikanlılar anlamına gelmektedir. Bugün Enrique Granados'un Goyazgaz Los Majos Enamorados piyano suitini İspanyol piyanist Angel Huidobro'nun yorumu ile dinleyeceğiz. İlk üç bölüm sırasıyla Los Recuerdos, Colegio en la Reja, El Fandango de Candil.

Granados'un Goyascas, Los Majos Enamorados isimli piyano suitini İspanyol piyanist Angel Huidobro'nun yorumu ile dinlemeye devam ediyoruz. Son 3 bölüm sırasıyla Quejas Ola Mahael Ruiseñor, El Amor y el Morte, Serenata del Espectro

Bugün son olarak Granados'un bir başka Goya tablosundan esinlenerek bestelediği El Pelele, The Straw Man isimli eserini piyanist Angel Huidobro'nun yorumu ile dinleyeceğiz.

0: Bugün İspanyol besteci Enrique Granados'un Goya'dan esinlenerek piyano için bestelediği eserleri dinledik.
1: TRT Radyo 3.
0: Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Teknik yapımda Necmiye Şahin ile birlikte ben Şefika Kutluer, sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle, sevgiyle ve müzikle kalın.
2: Duyguların müziği.

Mutlu haftalar sevgili dinleyiciler. TRT Radyo 3 İzmir Radyo Stüdyolarından müziğin sadece duyulmadığı, yeniden vücut bulduğu armonik tınılar yolculuğundayız. Bugün sizlerle Yüzüklerin Efendisi film müziklerinin tını izlerini süreceğiz. Bütün bu yolculuğun en derin kökünde tek bir kaynak vardır. Fikir öncüsü Richard Wagner. Çünkü Wagner yalnızca bir besteci değildir. O müziğin sınırını değiştiren ilk büyük kapıdır. O kapıdan geçilmeden önce müzik bir anlatıydı. O kapı açıldıktan sonra mitolojiye dönüştü. Aryalar artık yalnızca ezgi değil, kaderin sesi olur. Resitatifler yalnızca konuşma değil, zamanın akışı olur. Orkestra ise artık gölge değil, dünyanın kendisi olur. Ve Wagner'in bıraktığı şey bir stil değil, bir düşünce biçimidir. Müziği hikaye değil, hikayeyi müziğe dönüştürmek. İşte bu yüzden onun ardından gelen her büyük anlatı o kapının içinden geçer. Bu fikir en güçlü biçimde modern epik anlatılarda yeniden duyulur. Yüzüklerin Efendisi dünyasında ve müziklerinde ve zaman ilerledikçe bu fikir yeniden vücut bulur. Johann de May. Ama bu kez sahne değişmiştir. Artık perdenin arkasında tanrılar yoktur. Konser salonunun içinde insan vardır. Ve de May, Wagner'in açtığı düşünceyi yeni bir forma taşır. Orkestrayı bir eşlik aracı değil, canlı bir hikaye bedeni olarak görmek. Özellikle nefesli orkestralar içinde her enstrüman artık bir karedir. Bakır üflemeliler kaderi taşır, tahta üflemeliler hafızayı anlatır. Vurmalılarsa zamanı kırar.

taşır, tahta üflemeliler hafızayı anlatır. Vurmalılarsa zamanı kırar. Ve bu anlayışın en büyük doğuşu ortaya çıkar. Senfoni No. 1, yani Yüzüklerin Efendisi Senfonisi. Armonik tınılarda tını yolculuğumuz Johann de Mey tınılarıyla başlıyor. Bestecinin birinci senfonisi olan Yüzüklerin Efendisi'nden 1, 2 ve 3. bölümleri Birleşik Devletler Deniz Piyadeleri Bandosu yorumuyla dinliyoruz.

Hollandalı besteci Johan de Meij'in birinci senfonisi olan Yüzüklerin Efendisi'nden 1, 2 ve 3. bölümleri Birleşik Devletler Deniz Piyadeleri Bandosu yorumuyla dinledik. Bundan böyle Yüzüklerin Efendisi orkestranın içinde nefes alan bir evrendir. Gandalf bilgelik olur, Lothlórien zamanın durduğu bir sessizlik olur, Gollum parçalanmış bir ruh olur, hobbitlerse saf bir umudun melodisine dönüşür. Ve bütün bu dünya Wagner'in bıraktığı o eski fikrin modern bir yankısıdır. Müziğin içinde bir dünya kurmak. De Meij, besteci olmanın yanı sıra orkestra şefi ve trombon sanatçısıdır. Yani o dünyayı yazmakla kalmaz, sahnede yönetir, nefes aldırır, adeta yeniden kurar. Ve bu yüzden onun senfonisi sabit bir eser değil, her icrada yeniden doğan bir anlatıdır. Ve bütün bu zincir geriye döndüğünde tek bir başlangıca dayanır. Kapının açıldığı ana. Armonik tınılarda tını yolculuğumuz Johann de Meij tınılarıyla devam ediyor. Bestecinin birinci senfonisi olan Yüzüklerin Efendisi'nden 4 ve 5. bölümleri Birleşik Devletler Deniz Piyadeleri Bandosu yorumuyla dinliyoruz.

Hollandalı besteci Johan de Meij'in 1. senfonisi olan Yüzüklerin Efendisi'nden 4 ve 5. bölümleri Birleşik Devletler Deniz Piyadeleri Bandosu yorumuyla dinledik. Tüm dünyanın ilgisini çeken Yüzüklerin Efendisi film serisi beyaz perdede yükselirken oradaki dünya görülmekle kalmaz, duyulur. Ve Kanadalı besteci Howard Shore burada bir film müziği bestelemenin ötesine geçip bir dünyanın ses haritasını kurar. Ve Shore'un en büyük gücü ortaya çıkar. Richard Wagner'in ortaya koyduğu leitmotif fikrini alır ve onu sinema için yeniden doğurur. Bu kez motifler sahnede kalmaz, zamanla birlikte yaşar ve böylece Shore müziği filmden ayırmaz. Müziği filmin kalbi yapar. Yüzüklerin Efendisi yazılmış bir hikaye olmaktan öte o sesle yeniden kurulmuş bir dünyadır. Ve bu dünyanın içinde en büyük gerçek şudur. Görüntü hikayeyi gösterir, müzik onu yaşatır. Armonik tınılarda tını yolculuğumuz Howard Shore tınılarıyla devam ediyor. Bestecinin Yüzüklerin Efendisi film müziklerinden kesitlerin olduğu Nefesli Çalgılar Topluluğu düzenlemesini Moravia Nefesli Çalgılar Topluluğu konser kaydı yorumuyla dinliyoruz.

0: Kanadalı besteci Howard Shore'un Yüzüklerin Efendisi film müziklerinden kesitlerin olduğu Nefesli Çalgılar Topluluğu düzenlemesini Moravya Nefesli Çalgılar Topluluğu konser kaydı yorumuyla dinledik. Sevgili dinleyiciler, TRT Radyo 3 İzmir Radyo Stüdyolarından Armonik Tınılar programının sonuna geldik. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve sunucunuz ben Hakan Urgancı sizleri saygıyla selamlıyoruz. Haftaya yeniden buluşuncaya değin tınılarla kalın.
1: Armonik Tınılar. Programı hazırlayan Mehmet Altuğ.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında.

Modern ve geleneksel bluzun yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün bluz dinleyicileri için Bluzun Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Bluz, sadece bluz.

0: Radyo 3.
1: Çalgı Serüveni. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. İstanbul Radyosu yapımı Çalgı Serüveni'ne hoş geldiniz. Programı hazırlayan Burcu Alkaya, teknik yapımda Erol Doğu ve sunan ben Tülay Tüzün. Farklı çalgılar için yazılmış konçertolar, sonatlar ve solo eserleri sizlerle buluşturduğumuz programımızın bu bölümünde viola, flüt ve trompet için yazılmış eserlerden örnekler sunacağız ve bilgiler paylaşacağız. 1881-1945 yılları arasında yaşayan Macar besteci Bela Bartok, viola konçertosunu yazmaya başladıktan sonra hayatını kaybettiği için eser, arkadaşı ve öğrencisi Tibor Şerli tarafından tamamlanır. Konçerto ilk defa 1950 yılında seslendirilir. Üç bölümden oluşan eserin ilk bölümünün açılışında cello ve kontrbaslar pizzicato tekniğiyle duyurulan hafif bir temayla soliste eşlik eder. Daha sonra tüm orkestranın bir arada çaldığı bir kadansla devam edilir. Bölüm üç ana tema sunar. İkinci bölüm ilk temanın önerisi olan bir melodiyle başlar ve bölümün ortalarına doğru daha lirik bir hava hakim olur. Final bölümü olan üçüncü bölümde dans ritimleri kullanılır. Şimdi Bela Bartok'un viola konçertosunu dinleyeceksiniz. Solist James Ennis'e Gianandrea Nozeda yönetimindeki BBC Filarmoni Orkestrası eşlik ediyor. İlk bölüm moderato, ikinci bölüm adagio religioso ve üçüncü bölüm allegro vivace.

Sevgili dinleyenlerimiz, Bela Bartok'un Viola Konçertosunu dinlediniz. 1904-2003 yılları arasında yaşayan İtalyan besteci Goffredo Petrassi, flüt konçertosunu 1960 yılında tamamlar. Besteci, eseri yetenekli flüt sanatçısı Severino Gazzelloni'ye ithaf etmiştir. Konçerto tek bir bölümden oluşur ve Petrassi'nin daha önce farklı kompozisyonlarda kullandığı melodilerden esintiler duyurur. Şimdi Goffredo Petrassi'nin flüt konçertosunu dinleyeceksiniz. Solist Mario Ancelotti'ye Francesco Lavecchia yönetimindeki Roma Senfoni Orkestrası eşlik ediyor.

Sevgili dinleyenlerimiz, Goffredo Petrassi'nin flüt konçertosunu dinlediniz. İngiliz besteci Peter Maxwell Davies'in trompet konçertosu 3 bölümden oluşur. İlk bölüm sessiz bir şekilde başlasa da orkestra boyunca yayılan bir crescendo ile yükselir. Solist, müziğin durağa ulaşmasının ardından kararlı bir şekilde ortaya çıkar. İkinci bölümde trompetle melodik pasajlar sunulur. Konçerto hızlı bir final bölümüyle sona erer. Şimdi Peter Maxwell Davies'in trompet konçertosunun ilk bölümü olan Adagio Allegro'yu dinleyeceksiniz. Solist John Wallace'a Peter Maxwell Davies yönetimindeki İskoç Ulusal Kraliyet Orkestrası eşlik ediyor.

Peter Maxwell Davis'ın Trompet Konçertosu'nun ilk bölümü olan Adagio Allegro'yu dinlediniz. Sevgili dinleyenlerimiz, bu hafta sizlere viola, flüt ve trompet için yazılmış eserlerden örnekler sunduk ve bilgiler paylaştık. İstanbul Radyosu yapımı Çalgı Serüveni'nin bu haftalık sonuna geldik. Programı hazırlayan Burcu Alkaya, teknik yapımda Erol Doğu ve mikrofonda ben Tülay Tüzün, keyifli günler diliyoruz. Bir sonraki hafta buluşuncaya dek, hoşça kalın. Çalgı Serüveni.

TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Kitaplığımdaki müzik. Merhaba, cümleleri müziğe dönüştüren programınız başlıyor. Kitaplığımdaki müziği hazırlayan ve sunan ben Hande Taban Erdöl, değerli dinleyenlerimizi selamlıyorum. Bugün yazın ilk günü. Gerçi yeni biten uzun bayram tatiliyle kıyı bölgelerini tercih eden pek çok tatilci deniz sezonunu açtıysa da resmi olarak yaz tam da bugün başladı. Bugün alıntımızı William Shakespeare'in ünlü tiyatro oyunu Bir Yaz Gecesi Rüyası'ndan yapacağız. Aslına bakarsanız söz konusu metnin yaz mevsimiyle doğrudan bir ilgisi yok. Ama yaz mevsimi bütün metnin fonunu oluşturuyor. Eserin orijinal ismi A Midsummer Night's Dream'dir. Yani zamanlama yaz ortası adı verilen bir dönemi işaret eder. Hikayenin tamamı ise yaz mevsiminin getirdiği sıcak akşamlarda ay ışığının hakim olduğu büyülü bir ormanda geçer. Bugün alıntımız işte bu büyülü metinden olacak. Bölüm adımızsa yaz. Shakespeare'in oyunundaki en ünlü tiratlardan biri olan kapanış tiradını paylaşmak istiyorum sizlerle. Oyunun sonunda yaramaz peri Puck, tiyatro ile rüya arasındaki ince çizgiye vurgu yapar. Bir tiyatro eserinin de tıpkı rüyalar gibi gelip geçici olduğunu, ancak seyircinin alkışlarıyla ölümsüzleşebileceğini ifade eder. Puck'ın çok ünlü kapanış tiradını Yaşar Nabi Nayır'ın çevirisiyle sizlere aktarıyorum. Eğer perilerimizi gücendirdiysek, şunu düşünün ve hemen affedin bizi. Burada gözlerimizi yumup bu düşü görürken nasıl da hafif ve tatlı geçti zaman. Bütün bu olanlar bir rüyadan ibaretti madem, eksiklerimizi hoş görün, söz yakında telafi ederiz. Ben dürüst bir periyim, eğer kısmetse yeniden neşeyle kavuşmak sizlere, alkışlarınızı esirgemeyin bizden. Puck size dosttur, söz verir bunu candan. Kitaplığımızdan süzülen bu satırlar henüz havada tınlarken, Felix Mendelssohn'un bestelediği Bir Yaz Gecesi Rüyası isimli sahne müziği çalmaya başlıyor kulaklarımızda. Eserin uvertürünü ve hemen arkasından çok ünlü düğün marşını dinleyeceğiz birlikte. Seiji Ozawa yönetimindeki Boston Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Seiji Ozawa yönetimindeki Boston Senfoni Orkestrası'nın yorumuyla Felix Mendelssohn'un William Shakespeare'in oyunu Bir Yaz Gecesi Rüyası için yazdığı eserin üvertürünü ve Düğün Marşı başlıklı bölümünü dinledik. Kitaplığımdaki müzik devam ediyor. Bugün bölüm başlığımız yaz. Çalma listemizde ise çok önemli bir çağdaş müzisyen var, Mamoru Fujisawa. Profesyonel hayatında kullandığı ismi ise Joe Hasaishi. Bu verimli Japon müzisyen 1981'den bu yana 100'den fazla soundtrack ve solo albüm yapmış. Eserleri arasında elektronik müzik, klasik müzik, klasik Japon müziği, minimalist müzik gibi birçok farklı tarzda müzik görmek mümkündür. Biz bugün bestecinin çalışmaları arasından yönetmen Takeshi Kitano'nun ödüllü kısa filmi Kikujiro'nun yazı için bestelediği Yaz isimli eserini dinleyeceğiz. Ama dinleyeceğimiz düzenleme orijinal film müziği değil, besteci tarafından yapılmış bir senfonik düzenleme. Viyana Senfoni Orkestrası üyelerinden oluşan küçük orkestrayı besteci Joe Hasaishi yönetiyor. Yaz radyolarınızda.

Japon besteci Joe Hisaishi'nin film müziği Yaz geldi radyolarınıza. Besteci yönetimindeki Viyana Senfoni Orkestrası üyeleri seslendirdi. Joe Hisaishi'nin bir diğer çok ünlü eserini de dinlemeden geçmeyelim. Yazar Diane Wynne Johnson, 1986 yılında yayınlanan Howl'un Yürüyen Şatosu isimli ünlü romanından, yönetmen Hayao Miyazaki tarafından uyarlanan animasyon filmin müzikleri Joe Hisaishi imzasını taşıyor. Şimdi bu savaş karşıtı animasyonun çok ünlü müziğine kulak verelim birlikte, işte radyolarınızda Merry Go Round of Life.

Besteci Joe Hisaishi tarafından Howl'un Yürüyen Şatosu isimli animasyon film için yazılan Merry Go Round of Life geldi radyolarınıza. Kitaplığımdaki müzikte 1 Haziran günü yayınlanan Yaz başlıklı bölümdesiniz. Konu başlığımız yaz olunca Antonio Vivaldi'nin Yaz isimli keman konçertosunu dinlemeden olmaz elbette. Vivaldi'nin toplam 4 konçertodan oluşan Mevsimler dizisinin ikinci parçasını oluşturan söz konusu eser, Vivaldi'nin 800'den fazla eserini düzenlemek için kullanılan RIOM kataloğunda 315 numara ile numaralandırılmıştır. Bugün Antonio Vivaldi'nin Yaz başlıklı Sol Minör Keman Konçertosunu La Serenissima Müzik Topluluğu ve topluluğun kurucusu ve direktörü olan keman sanatçısı Adrian Chandler'ın yorumuyla dinleyeceğiz. Bölümler sırasıyla Allegro non troppo allegro, Adagio presto, presto.

Vivaldi'nin Yaz başlıklı keman konçertosunu dinledik. Keman sanatçısı Adrian Chandler, La Serenissima topluluğu eşliğinde seslendirdi. Sırada Alman pop müzik topluluğu Alphaville'in ünlü şarkısı Summer in Berlin var. Topluluğun 20 hit şarkısının senfoni orkestrası ile birlikte seslendirilmiş halini içeren A Night at the Philharmonie Berlin isimli canlı konser albümünden dinleyeceğiz şarkıyı. Alphaville topluluğuna Babelsberg Alman Film Orkestrası eşlik ediyor. Radyolarınıza Summer in Berlin, Berlin'de yaz geliyor.

Ünlü pop müzik topluluğu Alphaville, Babelsberg Alman Film Orkestrası ile seslendirdi Summer in Berlin'di radyolarınıza gelen şarkı. Kitaplığımdaki müzikte yaz başlıklı bölümdesiniz. Çalma listemizde sırada Birleşik Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Julie London var. 40 yılı aşkın uzun kariyerinde özellikle 1950'ler ve 60'lar boyunca hem müzik hem de film dünyasının aranan isimlerinden biri olan Julie London'ın sahne hayatı gerçek bir film senaryosu gibi başlamış. Bir mağazada tezgahtar olarak çalışırken ünlü bir derginin fotoğrafçısının dikkatini çekmiş London. Yayınlanan fotoğraflarıyla bir anda yüzü dönemin en popüler dergilerinin sayfalarını süslemeye başlamış. Yaklaşık aynı zamanlarda yine tesadüfen tanıştığı bir organizatör de genç kız için bir deneme çekimi planlamış ve böylece genç Julie sinema dünyasına da giriş yapmış. Plansız bir şekilde başlayan kariyeri titiz bir planlamayla uzun yıllar devam etmiş. Eleştirmenler tarafından hem çekici hem de sakin diye tarif edilen puslu tınılara sahip bir sesi olan London'ın 1956 yılında yayınlanan albümü Calendar Girl, Takvim Kızı'na kulak vereceğiz bugün. Çünkü bugün Haziran ayının ilk günü. Albüm 13 şarkıdan oluşuyor ve her şarkı takvimdeki bir ay için yazılmış. Albümün bir numaralı şarkısı Ocak ayı için yazılmış olsa da adında Haziran geçiyor. Şarkının adı June in January, Ocak'ta Haziran. Ocak ayındayız, hava buz gibi soğuk ama benim kalbim Haziran ayı gibi sıcak. Çünkü senin aşkın beni ısıtıyor diyor Julie London. Dinliyoruz June in January radyolarınızda.

Judy Land'ın Calendar Girl albümündeki ilk şarkıyla geldi radyolarınıza June in January. Böylece bir programın daha sonuna geliyoruz. Bu hafta yaz mevsiminin ilk gününü kutlamak istedik kitaplığımdaki müzikte. Programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Hande Taban Erdöl, ses kayıtta Haldun Göktaş ve teknik yapımda Zühal Ergül ile birlikte TRT İzmir Radyosu stüdyolarından siz değerli dinleyenlerimizi selamlıyoruz. Kapanışta İtalyan besteci, şarkıcı ve piyanist Bruno Martino'nun 1960 yılında dinleyicisiyle buluşan çok ünlü şarkısı Estate var. Yaz mevsimini geçmişte kalan bir aşkı hatırlattığı için hiç de sevmediğini söylüyor şarkı. Ama biz gelmekte olan yazın size mutluluk getirmesini diliyoruz. İtalyanların ünlü sesi Mina söylüyor bu güzel şarkıyı radyolarınızda Estate. Haftaya tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın değerli dinleyenlerimiz.

Radyo 3. Saat 17. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Birol Reçber. Ekonomideki aralıksız büyüme 23 çeyrek dönemdir devam ediyor. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Gayri safi yurt içi hasılası yılın ilk 3 aylık döneminde 17 trilyon liraya yaklaştı. Ekonomi yönetiminin konuyla ilgili açıklamalarında jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştiğine dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomideki büyüme verilerini sosyal medyada yaptığı açıklamada değerlendirdi. Ekonomideki dayanıklılığa vurgu yapan Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisi, küresel ekonomideki çoklu krizlerin ve bölgemizdeki jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde dayanıklılığını korumaktadır. Yıl genelinde büyümenin orta vadeli program hedefine yakınsaması beklenmektedir, dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalarını bugün CHP Genel Merkezi'nde yürütüyor. Kılıçdaroğlu'nun ekibiyle birlikte önümüzdeki süreci ilişkin yol haritasını belirlemesi bekleniyor. CHP'de olağanüstü kurultay için takvim tartışılmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuya ilişkin en kısa sürede tertemiz bir kurultay yapacağız ifadelerini kullanmıştı. Özgür Özel ise CHP'de olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplanmaya başlandığını açıkladı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası 42. oturumla devam ediyor. Tutuklu sanık Vedat Şahin savunmasında İBB iştiraki Kültür AŞ'ye iş yapmalarına rağmen başka firmalara faturalar kestiklerini söyledi. Bunu bir İBB çalışanının direktifiyle yaptıklarını iddia etti. İzmir Buca Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Aralarında belediye başkanı Görkem Duman'ın da olduğu 53 şüpheli İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Belediyedeki imar ve ihale süreçlerinin incelemeye alındığı soruşturmada rüşvet çarkına ilişkin önemli delillere ulaşıldığı belirtildi. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde irtikap suçlamasıyla tutuklanan CHP'li belediye başkanının yerine seçim yapıldı. AK Parti'nin adayı Alev Balcı Ünal, 3. turda 15 ayın 9'unu aldı, belediye başkan vekili oldu. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle Ankara'da bir araya geldi. Görüşmenin ana gündemini Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ihlalleri ve insani yardımlar oluşturdu. Türkiye'nin kalıcı barış için çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. Ankara, İsrail'li faşist grupların Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek İsrail bayrağı açmasına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada provokatif eylemleri en güçlü biçimde kınıyoruz denildi. Azerbaycan'dan Türkiye'ye 33 milyar metreküp doğal gaz arzı için anlaşma imzalandı. Anlaşmaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar imza attı. Bakan Bayraktar, Azerbaycan çok uzun yıllardır güvenilir tedarikçilerimizden biri dedi. TANAP benzeri bir projenin de hayata geçirileceğini açıkladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 3-4 Haziran'da Fransa'da düzenlenecek Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Bakanlar Konseyi toplantısına katılacak. Bolat, toplantı kapsamında Paris'te mevkidaşlarıyla da önemli temaslarda bulunacak. Görüşmelerde Türkiye'nin Avrupa ile entegre sanayi kapasitesi ve yatırım fırsatları masada olacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gerilim sürüyor. ABD Başkanı Trump, İran'ın anlaşmaya istekli olduğunu savundu. Ancak TRT Haber'in sorusunu yanıtlayan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, görüşmelerden henüz sonuç elde edilemediğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise İran ve ABD arasındaki ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını söyledi. Fransız donanması uluslararası yaptırım listesinde bulunan Rusya'ya ait Tagore adlı petrol tankerine Atlas Okyanusu'nda baskın düzenledi. Operasyonun İngiltere ile ortak düzenlendiğini açıklayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gemilerin Ukrayna Savaşı'nı finanse etmesi kabul edilemez dedi.
Rusya olayla ilgili olarak Fransa'dan bilgi talep etti. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov baskını yasa dışı olarak nitelendirdi. Bu eylemler uluslararası korsanlık sınırında ifadesini kullandı. Spor. A Milli Futbol Takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında bu akşam Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak maç Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili Radyo 3 dinleyenleri, ben Murat Vural. TRT Ankara Radyosu'nun beyin kıvrımlarınıza hitap eden programı Cerebrak, 1986 yılındaki yolculuğunun bugünkü saatine Pretenders'dan dinlediğimiz Don't Get Me Wrong'la başladı. 1986 tarihli Get Close albümünde yer alıyordu parça. Chrissie Hynde'ın özgün vokal karakteri ve 60'ların pop tınılarını modern bir prodüksiyonla buluşturmuştu. Pretenders'ın o ritmik enerjisinin ardından Eric Clapton'ın Phil Collins prodüktörlüğünde hazırladığı August albümünden Behind the Mask'le devam ediyoruz.

1986 yılının bir başka önemli sanatçısı Elvis Costello'dan dinledik Bir Lump Mistake. Sanatçının King of America albümünde yer alıyordu parça. Folk rock kökenli yapısıyla T-Bone Burnett prodüksiyonunun getirdiği yalın atmosferi stüdyomuza taşıdı. Costello'nun bu derinlikli anlatımına hemen peşinden bir cover çalışması eşlik ediyor. The Animals klasiğine bambaşka bir soluk getirdiği Don't Let Me Be Misunderstood, sanatçının vokalindeki o tanıdık melankoliyi bir kez daha hissettiriyor.

0: Cutting Crew'un 1986 tarihli çıkış albümü Broadcast'ten gelen I Just Died in Your Arms radyolarınızdaydı az önce. Parçaya bas ve synthesizer katmanlarının dengeli kullanımıyla 1986'nın en unutulmaz melodik rock anlarından birini yansıttı bizlere. Şimdi ise Bob Seger and the Silver Bullet Band'in canlı performans enerjisiyle şekillenen Fortunate Son yorumunu dinleyeceğiz. Seger'in o pürüzsüz vokali 1986'nın sahne gücünü doğrudan kulaklarımıza taşıyor.
1: This by a band I've always loved called the Creedence Clearwater Revival. Name of the song is Fortunate Son.

Tom Scholz'un Titiz prodüksiyonuyla bilinen Boston'ın Third Stage albümünden We're Ready bizlerleydi. Yıllar süren kayıt sürecinin bir ürünü olan çalışma, grubun katmanlı gitar armonilerini ve tertemiz rock sound'unu en rafine haliyle sundu bizlere. Grubun bu pürüzsüz net sound'u, Bon Jovi'nin 1986'da dünyayı kasıp kavuran You Give Love a Bad Name ile birleşiyor şimdi. Slippery When Wet albümünde yer alan parça, Desmond Child'ın şarkı yazarlığındaki başarısı ve grubun arena rock sound'undaki hakimiyetiyle tam bir marş havası taşıyor.

Avrupa'nın sert sularından gelen bir parça kulaklarımızdaydı. Accept'in Russian Roulette albümünden Master Man'i dinledik az önce. Grubun keskin Alman çeliğiyle dövülmüş gitar liflerini ve yüksek enerjisini programın merkezine yerleştirdiği bu güçlü şarkıyı Wasp'ın şatafatlı ve asi dünyasından Inside the Electric Circus'la takip ediyoruz ve 1986'nın glam metal sahnesindeki o enerjik ve kışkırtıcı tavra tanık oluyoruz.

Müziğin daha karmaşık ve teknik bir boyuta evrildiği o meşhur thrash metal döneminden dinledik Peace Sells. Megadeth'in türü tanımlayan albümü Peace Sells But Who's Buying'de yer alan parça, David Ellefson'un ikonik bas gitar hattıyla açılırken, Dave Mustaine'in caz ve füzyon tınılarından beslenen keskin ve ritmik anlamda oldukça karmaşık riffleriyle thrash metalin teknik sınırlarını zorladı. Şarkının değişken zaman imzaları ve Mustaine'in iğneleyici vokal karakteri, türü teknik çıtasını bir basamak daha yukarı çekmişti o yıllarda. Evet,

getirdiği katmanlı yapı, şarkının progresif orta bölümü ve grubun sergilediği kusursuz teknik disiplin bu parçayı bir metal senfonisi haline getiriyor diyerek metal tarihine kazınmış bu görkemli finalin yankıları arasında sözü yavaşça haftaya bırakıyoruz ve haftaya da aynı gün ve aynı saatte TRT Radyo 3'te beyin kıvrımlarınıza hitap eden program Cerebrak'ta buluşmak üzere. Teknik yapımda Necmiye Şahin, programı hazırlayan ve sunan ben Murat Vural. Bir sonraki yayına kadar şimdilik hoşça kalın diyoruz.

Serebra. Beyin kırılmanıza hitap eden program. Dünden bugüne rock evrimi her pazartesi saat 17'de TRT Radyo 3'te.

0: Müzikleri hatırlarken günün yorgunluğunu da üzerimizden atıp ritmi yakalıyoruz. Pop Durak, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından haftanın ilk buluşmasında saat 19'a dek sizlerle. Pop Durak 2026 yazına Almanya'da başlıyor. 2018 yılında Boxer Rebellion üyesi Nathan Nicholson'ı konuk ettiği Under the Moon'la hit olan Clapton. Geçen ay çıkan albüm Wanderer. Yine Nathan Nicholson'la birlikte Sandcastles.
1: Hello, this is Clapton and you're listening to Pop Durak on TRT Radio 3.

Yeni şarkılar pop turakta yankılanıyor. Bu kez İngiltere'deyiz. 2013 yılından Love Me Again onun imza şarkısıydı. John Newman, devam eden kariyerin bir aydır listelerde şans arayan teklisi Mary Go.

Kariyeri boyunca 5 kez Grammy'ye aday gösterilen country müzik yıldızı Jason Aldean buradaydı. 24 Nisan'da yayınlanan ve Billboard listelerinde 6 numaraya ulaşan Songs About Us albümünden Don't Tell On Me dinledik. Şimdi retro ve soul etkileri barındıran, Justin'larına da dokunan vokaliyle Anna Sky ve King of Hearts.

Durak, Pop Durak'ta 90'lı yıllar efsanesi Beck. Akustik gitar ağırlıklı, biraz da western havası taşıyan sounduyla yeni tekli Ride Lonesome.

Beck'in ardından 5 Haziran'da hayranlarıyla buluşacak Duck Train of Love albümünden Hang It On The Shelf ve Jalen Engonda. Eğer pop durakta kalırsanız az sonra Just Funk ve I Need You More Now Than Ever burada olacak.

0: TRT İzmir Radyosu stüdyolarından pop rock, hit ve yeni şarkılarla saat 19'a dek sizlerle. Konuğumuz indie pop müzik yapan Jack Antonoff projesi Bleachers. Yeni albüm Everyone for 10 Minutes. O albümden listelere aday çalışma I'm Not Joking.
1: I'm not the type to ask you about last night or old pickup lines you heard. And I'm not the type to ask you about the ones who came before me, baby.

I'm not the type to tell you what to do. I like what you do.

Pop Durak'ta art arda yeni şarkılar, yeni albümler. Bu kez folk müzik yapan Noah Kahan, kariyerinin 4. albümü 24 Nisan'da hayranlarıyla buluşan ve hem Amerika'da Billboard listelerinde hem de İngiltere'de bir numara olan The Great Divide albümden yayınlanan 3. tekli Doors. Şimdi Noah Kahan.

12 Haziran'da çıkacak Seven Seas albümünden Better, reggae rock grubu Dirty Heads buradaydı. Şimdi İskoç yıldız Louis Capaldi ve önceki ay radyolarda çalınmaya başlayan teklisi Stay Love.

Kay Ballard, Peggy Lee ve Frank Sinatra yorumlarıyla hatırlanan klasik Fly Me to the Moon, TRT Radyo 3 mikrofonlarında Avustralyalı yıldız Sia.

Avustralya'dan Kanada'ya Alessia Cara yeni albümü Love or Lack Thereof Billboard listelerinde şans arıyor. Bir şarkı haricinde eski şarkılarının caz düzenlemelerine yer verdiği albümden Nelly Furtado ile birlikte Shape Shifter.

son albümü The Romantic'ten Billboard listelerinde bir numaraya ulaşan tekli I Just Might dinledik. Pop durakta Bruno Mars vardı. Son dakikalara yaklaşırken Avustralyalı şarkıcı Daniel Merriweather 2009 yılında çıkan Love and War albümünden Impossible.

Program hazırlayan Sormaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

TRT Radyo 3'te Ziya Celaloğlu'nun hazırladığı Ankara Radyosu yapımı Başka Yollar'da bebop tarzının tarihçesine yer verdiğimiz programlara devam ediyoruz. İki hafta boyunca konuk edeceğimiz sanatçı, Amerikalı alto saksafoncu Cannonball Adderley. Ünlü müzisyeni 1955 yılında yayınlanan Julian Cannonball Adderley albümünden Cannonball adlı parçayla dinlemeye başlıyoruz.

TRT Radyo 3. 1928 Amerika doğumlu Cannonball Adderley, 1955 yılında yayınlanan Julian Cannonball Adderley albümüyle dinliyoruz. Sıradaki parçalar Willows, Everglade ve Cynthia Is In Love. Alto saksafonda yer alan Adderley'e tenor saksafon ve flütte Yusuf Latif, kornette Nat Adderley, piyanoda Joe Zawinul, basta Sam Jones, davulda da Louis Hayes eşlik ediyor.

Ankara Radyosu yapımı Başka Yollar'da Cannonball Adderley'nin Julian Cannonball Adderley albümünü dinliyoruz. 1955 yılının yaz aylarında kaydedilen ve aynı yılın Aralık ayında yayınlanan çalışmadan şimdi çalacağımız parçalar The Song Is You, Hurricane Connie ve Purple Shades.

Amerikalı alto saksafoncu Cannonball Adderley, 1955 yılında yayınlanan Julian Cannonball Adderley albümüyle dinliyoruz. Sıradaki parçalar So Nice to Come Home, Fallen Feathers ve Rose Room. Cannonball Adderley'e tenor saksafon ve flütte Yusuf Latif, kornette Nat Adderley, piyanoda Joe Zawinul, basta Sam Jones, davulda da Louis Hayes eşlik ediyor.

Cannonball Adderley'nin 1955 yılında yayınlanan Julian Cannonball Adderley albümünü tümüyle dinledik. Kalan süremizde ünlü müzisyenin 1962 yılı Jazz Workshop konser albümünden birbirine bağlı iki parçayı çalacağız. Mernie ve Unit 7. Alto saksafonda yer alan Cannonball Adderley bu albümü de flütte Yusuf Latif, kornette Ned Adderley, piyanoda Joe Zawinul, basta Sam Jones ve davulda Louis Hayes'le birlikte kaydetmiş.

Ankara Radyosu yapımı Başka Yollarda bu akşam 1975 yılında yaşamını yitiren Cannonball Adderley'nin 1955 yılı Julian Cannonball Adderley albümünü dinledik. 7 gün sonra yeniden

0: Teknik yapımda Necmiye Şahin, ben Haluk Ertem. İyi akşamlar diliyoruz.
1: Başka yollar.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

0: İncelikler Atlası.
1: Hoş geldiniz. TRT Ankara Radyosu yapımı programımızda ülkeleri, kültür, gelenek, adet ve nezaket kuralları perspektifinden ele alıyor. Dünyaya sundukları müzikal katkıları birlikte hatırlıyoruz. Bu haftaki durağımızı ilk şarkımızdan bakalım çıkartabilecek misiniz? Ben Ceren Abdullah. İncelikler Atlası başlıyor.

1983 yılında Edinburgh'da kurulmuş, ikiz kardeşlerden oluşan The Proclaimers 500 Miles'a başladık. Bu hafta rotamızı sisli dağları, derin gölleri ve rüzgarlı yaylalarıyla ünlü İskoçya'ya çeviriyoruz. Tarih boyunca asi ruhu, bağımsız karakteri ve zengin kültürel mirasıyla tanınan bu topraklar, müzikten edebiyata, bilimden sanata, geleneklerle dolu bir gurur hikayesi sunuyor. Şimdi dinleyeceğiniz son derece tanıdık gelecek bu melodi ise, her ne kadar temasında İskoç hikayesi barındırmasa da hepimizin hafızasında kalmış bir film, Son Mohikan'dan. The Gael, dünya çapında Kelt melodilerini modern izleyiciye taşıyan bir kültürel köprü olarak kabul edilen bir eser ve bestecisi de İskoçya'nın köklü folk geleneğinden beslenen şarkıcı ve söz yazarı Dougie MacLean. Ardından gelecek parça ise bir çocuk filmi olan Brave'den. Cesur filmi İskoç Highlands'larında geçiyor. Prenses Merida'nın kendi kaderini belirlemek için geleneksel beklentilere meydan okuduğu bir animasyon filmi. Film, cesaret, özgür irade ve aile bağları gibi İskoç kültürünün temel değerlerini öne çıkarıyor. Şarkıyı seslendiren Julie Fowles, İskoçya'nın Gael dilini ve müziğini yaşatan bir sanatçı. Güçlü ve etkileyici vokali hem filmdeki duygusal yoğunluğu güçlendiriyor hem de İskoç folk geleneğini evrensel bir biçimde dünyaya taşıyor. Touch the Sky.

İskoçya müziğinin temellerine baktığımızda folk müziği, kelt müziği ve gaelik müzikten oluştuğunu görüyoruz. Rastladığımız en bilinen enstrüman gayda, hem savaşlarda hem kutlamalarda kullanılmış. Ayrıca fiddle yani keman ve İskoç arpa gibi enstrümanlar da geleneksel melodilere zenginlik katıyor. Highland dancing ve Gaelic gibi danslar hem ritmin hem de toplumsal bağın aracısı. Ayak darbeleri ve hızlı dönüşler İskoç müziğinin enerjisini sahneye taşıyan karakteristik hareketler. Peki burada bize tanıdık gelen bir şeyler var mı? Elbette. Ancak İskoç yaylalarının gaydasıyla Karadeniz yaylalarının tulumu benzerlik gösterse de akraba değil. Ama ikisi de sert coğrafyanın, hırçın denizin ve yükseklerde yaşayan insanların sesi. Horonla İskoç danslarına ortak olansa adımlardan ziyade rüzgarla sertleşen bedenin dalgayla güçlenen ritmin hafızası sanki. Ülkenin tradisyonel akımlarının dışında indie rock, alternatif rock, post-punk ve new wave türlerine rotamızı çevirirsek karşılaşacağımız topluluklar bize hiç de yabancı olmayan isimler. Önce müzik diyelim, sonra detayları paylaşalım.

İlk olarak 1977 yılına gittik. Psycho Killer'la İskoç kökenli David Byrne ve Amerika çıkışlı topluluk Talking Heads'i dinledik. Grubun aktif oldukları yıllar dışında bir de gündeme geldikleri konu vardır. Devasa bir dünya turnesi için rivayete göre 80 milyon dolarlık teklifi reddetmişlerdir. Bu karar ticari başarıyı sanat vizyonunun önüne koymamak, kendi ritimlerinde kendi kurallarıyla yaratmayı sürdürmek anlamına geliyor. Geçmişi geride bırakmak, durmayı bilmek şeklinde de Byrne tarafından yorumlanmış. Ardından dinlediğimiz Simple Minds ise Glasgow çıkışlı bir İskoç grubu. Solist Jim Kerr, İskoçya'nın kentli, entelektüel ve politik bilinçli müzik geleneğinin temsilcilerinden biri. Topluluk post-punk, new wave ve alternatif rock çizgisinde üretim yapmış ve Don't You Forget About Me 1985 yılında yayınlanmıştı. Türkiye'de de 90'lardan itibaren radyo ve televizyonlar aracılığıyla geniş kitlelerce tanınmıştı. Ülkenin dil hakimiyetine baktığımızda İngilizce, Scots ve özellikle Highland ve Hebrid adalarda konuşulan İskoç Galcesi başlıca diller olarak karşımıza çıkıyor. Shetland ve Orkney gibi adalarda ise Norveç ve Viking kültürü hakim olduğundan orada başka dillerde konuşuluyor. İskoçlar bu diller arasında rahatça geçiş yapabiliyor. Karşıdakinin yabancı olduğunu fark ettiklerinde ise konuşma hızını düşürüp kelime seçimini sadeleştirerek aksanı bilinçli biçimde yumuşatmaları ise kültürlerinde yerleşik bir nezaket ve misafirperverlik göstergesi. Konuşmalarını yadırgayan veya alaya alan tutumlarsa elbette rencide edici. Ülkenin diğer nezaket kodlarına baktığımızda ise İskoçlar hem kişisel hem profesyonel ilişkilerde ölçülü, saygılı, alçak gönüllü ve dakik bir tutum bekliyor. Bu kurallara dikkat edilmezse hem güven hem de işbirliği biraz riske girebiliyor. Dakiklik özellikle önemli. Bir kültürü tanırken elbette mutfağına göz atmamak olmaz. İskoç mutfağı sade, dayanıklı ve yerel ürünlerden oluşuyor. Soğuk iklim ve denizle iç içe yaşam nedeniyle balık ve deniz ürünleri, koyun eti, yulaf ve patates temel malzemeleri. Tatlar abartılı değil, doyuruculuk, mevsimsellik ve israf etmeme anlayışı öne çıkıyor. Bu da İskoç mutfağını karakter olarak halkçı ve mütevazı kılıyor. Toplum olarak genellikle misafirperver ve paylaşımcılar. Özellikle ev ortamında veya topluluk etkinliklerinde yiyecek içecek ikram etmek çok yaygın. Bir İskoç evine misafir olduğunuzda ise size mutlaka çay ve ufak tatlılardan ikram ediliyor. İncelikler Atlası'nda şimdi kulak vereceğimiz topluluk Capercaillie. 1980'lerde İskoçya'da kurulmuş ve İskoç galcesiyle söylenen geleneksel müziği modern folk düzenlemeleriyle dünyaya tanıtan öncü bir grup. Grubun adı İskoçya'nın doğal mirasının simgelerinden biri olan Capercaillie adlı orman kuşundan geliyor. Topluluk zaman zaman ara verse de günümüzde yeniden bir araya gelerek konserler ve projeler üretmeye devam ediyor. Şarkıları 1000 Curses.

İskoçya, İngiltere ve Galler'le birlikte Birleşik Krallığın parçası olsa da Londra merkezi monarşik yapının içinde kendi parlamentosu, hukuk sistemi ve eğitim geleneğini koruyan, birlik içinde kimliğini muhafaza etmeyi başarmış ayrıcalıklı bir konuma sahip. Eğitim ve sanat konusunda o kadar öndeki, en köklü üniversiteler ve her sosyoekonomik topluluğun erişimine fırsat sağlayan yaklaşımı sayesinde kültür seviyesi yüksek bireyler yetiştiriyor. Ülkenin dünyaya hediye ettiği icatlar, müzik toplulukları, edebiyatçılar ve oyunculara baktığımızda bunun bir tesadüf olmadığını anlıyoruz. Mesela İskoçya iletişim ve görsel teknolojilerde önce olarak telefonu ve televizyonu geliştirip dünyaya açmış. Bilim ve endüstride buhar gücü ve hesaplamalarla ilerlemeyi hızlandırmış. Tıp alanında ise penisilin gibi bir buluşu var. Bu başarılar İskoç kültürünün eğitimi, keşfetmeyi ve yaratıcı çözümü bir değer olarak görmesine doğrudan bir sonucu. İşte bu vizyondan nasibini alarak kendilerine harika bir kariyer inşa etmiş iki toplulukla devam ediyoruz şimdi. Önce Glasgow çıkışlı Travis, 2016 albümleri Everything at Once'dan Idlewild'la Aşk ve Zamanın izlerini takip edecek. Bu düette yer alan Josephine Oniyama, İngiltere doğumlu ve soul folk etkili güçlü sesiyle şarkıya bir derinlik katıyor. Ardındansa Garbage gelecek. 1990'ların alternatif rock sahnesinde elektronik dokularla gitar müziğini buluşturan yenilikçi bir grup. Solist Edinburgh doğumlu Shirley Manson, mütevazı bir aileden gelmesine rağmen erken yaşta sahne deneyimi ve kamusal müzik erişimi sayesinde kendine özgü bir vokal kimliği geliştirmiş. Milk, duygusal bir hikayeyi Manson'ın mesafeli ama yoğun yorumu sayesinde zarif bir şekilde aktarıyor.

Ülkenin genel özelliklerine baktığımızda karşımıza pek çok kültürel sembol de çıkıyor. İskoçya'da futbol, mahallelerden tribünlere uzanan güçlü aidiyet duygusunu ve yerel kimliği temsil eden önemli bir spor. Rugby ise disiplin, saygı ve centilmenlik üzerine kurulu bir spor kültürünü yansıtarak ulusal gururun önemli bir parçası sayılıyor. Golfe geldiğimiz

1973'te kurallarıyla dünyaya armağan edilmiş bir miras olarak İskoçya'nın tarihsel prestijini ve doğayla uyumlu spor anlayışını simgelediğini görüyoruz. Elbette günümüzde doğaya zarar veren işletmeler bu anlayışa dahil değil. Kelt kültürü hem sanat, hem mitoloji, hem de müzikle İskoç tarihine iz bırakmış ve günümüzde de festival ve hikayelerle yaşayan bir miras olarak varlığını sürdürüyor. Erkeklere has bir etek olan kilt, İskoç kimliğini ve klan bağlılığını simgeleyen geleneksel bir giysi. Hem gurur ve mirası hem de pratikliği temsil ediyor. İskoçya'nın kiltleri geleneksel ekose desenli tartan kumaşlardan yapılıyor ve bu kumaşların çoğu yerel yünlerden üretiliyor. Ülkenin zorlu coğrafyasında yetiştirilen İskoç koyunları hem yünleri hem de etleri için besleniyor. Hem edebiyat hem de sinema alanında kafa karıştıran bir konu var. İskoçya'ya mal edilen ancak İngiliz yazar J.K. Rowling'e ait olan Harry Potter serisi, yazarın İskoçya'da yazdığı kurgusal bir dünya olsa da filmler ve kitaplar İskoçya'nın doğal güzelliklerini ve tarihi mekanlarını gözler önüne seriyor. Bu mekanlar Potter turizmi sayesinde ülkeye binlerce ziyaretçi çekmiş durumda. Harry Potter karakteri, İskoçya'nın manzaralarını ve mistik havasını global ölçekte tanıtan güçlü bir kültürel vitrin haline gelmiş durumda. Edebiyat, müzik ve sinema kadar elbette televizyon yapımları da bir kültürü tanıtmanın etkili yollarından. Ünlü dizi Outlander'dan bahsetmeden geçemeyiz. Outlander 1945'te yaşayan bir hemşirenin 1743 İskoçya'sına zaman yolculuğunu anlatan tarihi ve romantik bir dizi. Yapım 8 sezon olarak yayınlandı ve İskoçya'nın Highland kültürünü, tarih ve direniş ruhunu ekranlara taşıdı. Şimdi dinleyeceğimiz The Sky Boat Song, Claire karakterinin İskoçya'ya dönüşünü ve bağlılığını simgeleyen tematik bir parça olarak dizide öne çıkıyor. Bu parçada vokal performanslarını Raya Yarbrough ve Catherine Jones üstlenir. Orijinal şarkı ise 19. yüzyıl İskoç halk şarkısıdır. Klasik bir parça olarak tarihsel hafızayı ve ulusal kimliği yansıtan sembolik bir rol üstlenir.

Önce Outlander dizisinden The Sky Boat Song'u dinledik. Hemen ardındansa Auld Lang Syne, İskoç kültüründe geçmişte paylaşılan dostlukları ve unutulmaması gereken bağları onurlandıran bir veda ezgisiydi dinlediğimiz. Sözleri 18. yüzyılda ünlü İskoç şair Robert Burns tarafından derlenmiş bu parça, İskoçya'da yeni başlangıçların ve kapanan dönemin simgesi olarak söyleniyor. Myrie Campbell'ın yorumuyla dinlediğiniz bu versiyonu nerede duymuştum diye hafızanızı yoklayacak olursanız, Sarah Jessica Parker'ın Carrie Bradshaw karakterini canlandırdığı sinema filmlerinden birincisinde yılbaşı gecesi şehrin diğer ucundaki arkadaşı Miranda'ya koşarak yetiştiği ve saat tam 12'de arkadaşına sarılarak "Yalnız değilsin" dediği sahnede kullanılmıştı. Radyo 3 burası, Türkiye Radyoları 3. programı. İncelikler Atlası'nda şimdi de yine ülkemizde çok sevilen bir ismi ağırlıyoruz. Jimmy Somerville, Glasgow'da mütevazı bir ailede doğmuş, pop müziği yalnızca bir eğlence alanı değil, kişisel duruşun incelikle ifade edilebildiği bir sahne olarak da görmüş. Hem grubu The Commoners'la hem de solo kariyerinde çok başarılı bir müzisyen. Ain't Necessarily So, kökenli 1930'lara uzanan, alaycı ve düşündürücü yapısıyla bilinen klasik bir eser. Somerville bu parçayı yorumlarken sorgulayıcı ruhunu modern müzik diliyle yeniden biçimlendirmiş ve İskoçların mizahi yaklaşımına da birazcık zemin açmış.

Son şarkımızsa Eurythmics'ten Annie Lennox'tan gelecek. Aberdeen'de mütevazı bir işçi ailesine doğmuş, İskoçya'nın kamusal eğitim geleneği içinde müzik yeteneği erken fark edilmiş bir sanatçı kendisi. Klasik müzik disipliniyle şekillenen bu altyapı, onun sesini yalnızca güçlü değil bilinçli ve kontrollü kılmış. Lennox öğrendiğini terk etmek yerine dönüştürerek pop ve elektronik müzikte kendine özgü bir ifade dili yaratmış. Onun hikayesi, sade bir başlangıcın evrensel bir zarafete dönüşebileceğini hatırlatıyor. There must be an angel.

0: Programımız burada son buluyor. İskoçya kültürü ve müziğinin inceliklerinde dolaşırken bize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ile birlikte programı hazırlayan ve sunan ben Ceren Abdullah. Haftaya yeniden buluşmak üzere şimdilik veda ediyoruz. Hoşçakalın.
1: İncelikler Atlası.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Pop Stüdyosu. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz ve bu haftaki Pop Stüdyosu'na hepiniz hoş geldiniz diyoruz. 1 Haziran 2026 tarihini gösteriyor takvimler. 1865. Pop Stüdyosu'yla huzurunuzdayız. Bu programı sizler için hazırlayıp sunan ben Erhan Konuk, programımızın başladığını belirtiyor. Sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

1988 yılında Eurovision şarkı yarışmasında İsviçre adına katıldığı bu yarışmada Kanadalı Celine Dion birinci olmuştu ve başarı basamaklarını da ardından hızlıca çıkmıştı. Grammy'li ünlü bir şarkıcı haline de dönüşen Celine Dion'u sizlerle buluşturduk. Make You Happy 1996 yılından bir şarkısıydı. Mikrofona getirdikten sonra Celine Dion'u şimdi sizleri Taylor Swift'le buluşturacağız. 1989 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya gelen şarkıcı ve besteci ve aynı zamanda popüler kültürün en önemli sembollerinden biri olarak da kabul edilen bu kadın şarkıcıyı 2025 yılına ait The Fate of Ophelia adlı listelerde de boy gösteren şarkısıyla mikrofona getireceğiz.

Radyolarını yeni açanlar, programımızı yeni dinlemeye başlayanlar için TRT Radyo 3'te Pop Stüdyosu'yla huzurunuzdayız. Programımızda şimdi de geçmişin izlerini taşıyan 42 yıllık Out of Touch adlı şarkıyı Amerikalı ünlü bir ikili Hall & Oates seslendirecek.

Müzik dünyasının en etkili topluluklarından biri olarak 1994 yılında kurulan alternatif metal, hard rock, endüstriyel rock ve senfonik metal türlerinde yaptığı şarkılarla dikkatleri de üzerinde toplayan bir gruptur Evanescence. Dinleyeceğimiz şarkısının adı Bring Me To Life, 2003 yılından.

Amerika Birleşik Devletleri'nden bir dansçı, şarkıcı ve besteci Kelani sahne ismini kullanan, asıl adı Kelani Ashley Parrish olan müzik insanını sizlerle buluşturacağız. America's Got Talent adlı yetenek yarışmasında boy gösteren, bu sırada üyesi olduğu Pop Life topluluğuyla müzik dünyasında ben de varım diyen Kelani, şu anda solo kariyeriyle hem dünyada hem de listelerde boy gösteriyor. Folded 2026 yılından geliyor.

53 yıllık ömründe birçok albüm ve birçok tekliyle ve grubu Wham'le birlikte yaptığı şarkılarla da albümlerle de müzik dünyasının en sevilen şarkıcılarından biri haline gelmişti İngiliz George Michael. George Michael'ı bu haftaki programımızda Freedom 90 başlıklı 1990 yılına ait teklisiyle mikrofona getiriyoruz.

Asıl adı Shane Michael Booth ama müzik dünyasında Somber kısa ismiyle tanınıyor ve bunun da küçük harflerle yazılmasını rica ediyor. Amerikalı şarkıcı, besteci ve plak prodüktörü Somber'ı programımızda karşınıza getirdik. Homewrecker başlıklı 2026 yılına ait listelerde de gördüğümüz teklisiyle. Ardından 2026'nın en yeni teklilerinden biri, 30 Nisan 2026 tarihinde piyasaya çıkan Madonna ve Sabrina Carpenter'ın birlikte söylediği bir şarkı var sırada. Bring Your Love.

11 Haziran 2026, 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Meksika, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nin işbirliğinde düzenlenecek 23. Dünya Kupası'nda Türk milli takımı da yer alacak sevgili müzikseverler. Amilli takımımıza başarılar diliyoruz ve inşallah güzel bir sonuçla ülkemize dönmelerini de temenni ediyoruz. Shakira, müzik dünyasının önemli şarkıcılarından biri ve Dünya Kupası'na da hiç uzak bir isim değil. Daha önce söylediği şarkı ve şarkılarla yine Dünya Kupalarında boy göstermişti Shakira. Kolombiyalı şarkıcıyı Burna Boy'la birlikte söylediği Day Day adlı teklisiyle yine ekranlarda ve radyolarda sıkça duyacağız ve video klibini de izleyeceğiz. 23. Dünya Kupası'nın resmi şarkılarından biri olarak açıklanan Day Day geliyor ve programımız sürüyor.

0: Radyo 3.
1: 1992 yılından bu yana resmi olarak müzik dünyasında yer alan Chemical Brothers'ı 2004 yılından unutulmaz şarkılarından Galvanize'la mikrofona getiriyoruz. Hep birlikte dinliyoruz.

haftaki programımızın açılışında Kanada'dan Celine Dion 1996 yılından Make You Happy ile programımızdaydı. İkinci sırada Taylor Swift vardı. 2025 yılında piyasaya çıkan ama hala listelerde boy gösteren The Fate of Ophelia'yı söyledikten sonra karşınıza Daryl Hall ve John Oates ikilisi geldi. Müzik dünyasında Hall & Oates olarak da tanınan bu ünlü Amerikalı ikili Out of Touch'la 1984 yılından programımızdaydı. Evanescence 2003 yılından Bring Me To Life'la programımızın bir diğer misafir olduktan sonra sizleri Kelani ile buluşturduk. 2026'nın teklilerinden biri, listelerde de boy gösteriyor. Folded şarkısının adıydı sevgili müzikseverler. George Michael Freedom 90 ile karşımıza geldikten sonra sizleri Somber'la buluşturduk. Homewrecker 2026'dan bir şarkısıydı. Ardındansa karşınıza bu kez bir işbirliği teklisiyle Madonna ve Sabrina Carpenter geldi. İki Amerikalı kadın şarkıcı Bring Your Love'la programımızdaydı. Shakira ve Burna Boy Die Die ile 2026'da düzenlenecek olan 23. Dünya Kupası'nın resmi şarkısıyla programımızda boy gösterdikten sonra sizleri Chemical Brothers'la buluşturduk. Galvanize 2004 yılı teklisiydi. İngiliz elektronik müzik topluluğu Chemical Brothers'ın. Şu anda fonda da duyduğunuz Michael Jackson'ın Billie Jean adlı şarkısı var.

Luis Fonsi, Daddy Yankee ve Justin Bieber 2017'den Despacito ile mikrofonda olacak. Gelecek hafta pazartesi akşamı saatler 21'i gösterdiğinde biz yine Pop Stüdyosu'yla sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Bu programı sizler için hazırlayıp sunan ben Erhan Konuk huzurunuzdan ayrılırken bu haftanın hepinize sağlık, mutluluk, huzur ve müzik dolu günler getirmesini dilerim. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3.
1: Saat 22.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de mutlak butlan sonrası yaşananlarla ilgili konuştu. Tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz dedi. Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Erdoğan, sokakların karıştırılmasına, milletin kutuplaştırılmasına müsaade edilmeyeceğini de sözlerine ekledi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'de yaşanan yönetim tartışmalarına ilişkin Meclis Başkanlığı'nın taraf olmadığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP grubundan gelen yazıların işleme alındığını belirtti. CHP Genel Başkanlığı'na çelişkinin giderilmesi için yazı yazacağız dedi. Kurtulmuş, CHP grup toplantılarının nasıl yapılacağı sorusunu da yanıtladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin 38. Olağan Genel Kurulu'na ilişkin soruşturması sürüyor. Bu kapsamda kurultayda oy kullanan tüm delegelerle birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları ilgili kurumlardan talep edildi. Ekonomideki aralıksız büyüme 23 çeyrek dönemdir devam ediyor. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Gayri safi yurt içi hasıla yılın ilk 3 aylık döneminde 17 trilyon liraya yaklaştı. Ekonomi yönetiminin konuyla ilgili açıklamalarında jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştiğine dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomideki büyüme verilerini sosyal medyada yaptığı açıklamada değerlendirdi. Ekonomideki dayanıklılığa vurgu yapan Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisi küresel ekonomideki çoklu krizlerin ve bölgemizdeki jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde dayanıklılığını korumaktadır. Yıl genelinde büyümenin orta vadeli program hedefine yakınsaması beklenmektedir, dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, uluslararası güç dengelerinin değiştiğini söyledi. Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. yıl dönümünde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve beraberindeki personeli kabul etti. Bu süreçte Türkiye, uluslararası güvenlik mimarisinin vazgeçilmez üyelerinden biri haline geldi, dedi. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle Ankara'da bir araya geldi. Görüşmenin ana gündemini Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ihlalleri ve insani yardımlar oluşturdu. Türkiye'nin kalıcı barış için çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonla görüştü. Görüşmenin gündeminde İran'la ABD arasında süren barış müzakereleri vardı.

0: yaptı.
1: ABD ile İran arasında yürütülen müzakereler durduruldu. Karar, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarını sürdürmesi nedeniyle alındı. Dünya enerji trafiği için stratejik öneme sahip Hürmüz ile Bab-ül-Mendeb Boğazı'nın kapatılmasının olası senaryolar arasında olduğu iddia edildi. Azerbaycan'dan Türkiye'ye 33 milyar metreküp doğal gaz arzı için anlaşma imzalandı. Anlaşmaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar imza attı. Bakan Bayraktar, Azerbaycan çok uzun yıllardır güvenilir tedarikçilerimizden biri dedi. TANAP benzeri bir projenin de hayata geçirileceği açıklandı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkilerinin Ermenistan için yeni fırsatlar doğuracağını söyledi. İlişkilerde normalleşme hedefine ulaşacağımızdan eminim dedi. Normalleşme sürecinin Ermenistan için de bir zorunluluk olduğunu ifade etti. Haberleri dinlediniz.

0: Düşlerin notaları.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Düşlerin Notaları programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı Düşlerin Notaları başladı. Üç farklı yıldan farklı progresif rock, progresif metal gruplarının ve müzisyenlerinin teklilerine yer verdiğimiz Düşlerin Notaları programında konuk olacağımız ilk yıl 1986. 1986 yılından ilk konuğumuzsa 1982 yılında kurulan Amerikalı progresif metal topluluğu Fates Warning. Fates Warning 1986 yılında yayımladığı Awaken the Guardian albümünden Prelude to Ruin isimli teklisiyle programımızı başlatıyor. Düşlerin notalarına hoş geldiniz.

1979 yılında Pierce Arrow ismiyle kariyerine başlayan, daha sonra Crimson Glory ismini alan Amerikalı topluluk, 1986 yılında yayımladığı kendi ismini taşıyan albümünden Heart of Steel isimli teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

1986 yılına İskoç Progressive Rock grubu Palace'la veda ediyoruz. Neo Progressive Rock türünde müziğe imza atan Palace, 40 yıl önce yayımladığı The Wedge albümünden Red Racing'le Düşlerin Notalarında.

1986 yılından 30 yıl günümüze doğru geliyoruz ve 2016 yılında mola veriyoruz. Progresif metal türünün İsveçli büyük grubu Opeth, Sorceress isimli 12. stüdyo albümüne adını veren tekliyle radyolarınızda.

2016 yılından ikinci konuğumuz Hollanda çıkışlı senfonik metal topluluğu Epica. Kurulduğu 2003 yılından bu yana üretken bir grup tablosu çizen Epica, 2016 yılında yayımladığı The Holographic Principle albümünden Beyond the Matrix ile TRT Radyo 3 frekanslarında.

Rüzgar gibi gelip geçen 2016 yılından son konuğumuz İsveçli progresif metal topluluğu Evergrey. Evergrey, The Storm Within isimli 10. stüdyo albümünden The Impossible isimli teklisiyle Düşlerin Notalarında.

Düşlerin notalarında konuk olacağımız son yılı 2023. 2023 yılından ilk konuğumuzsa yine Hollanda'dan müzik endüstrisine giren senfonik metal topluluğu Delain. Delain Darkwaters isimli 7. stüdyo albümünün açılış şarkısı olan Hideaway Paradise'la radyolarınızda.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Düşlerin Notaları burada sona eriyor. Bu programı sizler için Cumhur Özmakineci hazırladı. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt adına sunucunuz ben Deniz Nuh'un hepinize güzel bir pazartesi gecesi diliyoruz. Sosyal paylaşım sitesi X'teki Garaj Rock adresimize mesajlarınızı ve listelerinizi bekliyoruz. Düşlerin notalarına Fransız topluluk Clone'la veda ediyoruz. Meanwhile albümünden Wind and Rage. Daha güzel düşlerde buluşmak dileğiyle.

0: Radyo 3. Caz Ekspres. Hazırlayan ve sunan Didem Tayfur Saltık.
1: Caz Ekspres'e hoş geldiniz. Saat 24'e dek sürecek olan bu yolculukta bizlerle olan tüm dinleyenlerimize İstanbul Radyosu'ndan iyi akşamlar diliyorum. 3 setten oluşan Ekspres hattımızda bu akşam Ayşe Tütüncü ve Trio Mirion'un ardından Tulu Tırpan ve Serkan Çağrı ortak çalışması ilk setimizde radyolarınızda olacak.

Ayşe Tütüncü, Trio Mirio, Tulu Tırpan ve Serkan Çağrı ilk setimizde radyolarınızda olan sanatçılardı. İkinci setin konukları Yaşam Hancılar, Tolga Erzurumlu, Ömer Göksel ve Gülşah Erol.

Hancılar, Tolga Erzurumlu, Ömer Göksel ve Gülşah Erol Caz Express'in ikinci set konuklarıydı. Son bölümde Serhan Erkol, Gökhan Sürer, Alper Yılmaz'dan Mediterano adlı eseri dinleyeceğiz. Ve Uraz Kıvaner'le veda edeceğiz bu akşam sizlere. İstanbul Radyosu'ndan mümkün olduğunca güzel ve müzik dolu bir hafta dileklerimizle ayrılıyoruz sizlerden. Haftaya yeni bir programda buluşuncaya dek hoşçakalın.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
2: pazar günleri 18-19 arası
1: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Cumhur Özmakinacı.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radyo Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Ludwig van Beethoven'ın keman ve orkestra için kaleme aldığı Opus 40 Sol Majör Romansı ve Antonin Dvořák'ın Amerikan alt başlıklı Fa Majör 12 numaralı Yaylı Çalgılar Dörtlüsünü dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne Georg Philipp Telemann'ın 3 oboe için Si Bemol Majör Konçertosu ile başlıyoruz. Solistler ve Musica Antiqua Köln topluluğu seslendiriyor.

Georg Philipp Telemann'ın 3 oboa için si bemol majör konçertosunu solistler ve Musica Antica Köln topluluğundan dinlediniz. Chopin'in Opus 59 3 mazurkası ile devam ediyoruz. Uluslararası pek çok ödül sahibi Amerikalı piyanist Kevin Kenner seslendiriyor.

59 3 mazurkasını Amerikalı piyanist Kevin Kenner'dan dinlediniz. Johannes Brahms'ın koro için Opus 42 Akşam Serenadı, Vineta ve Dartula'nın Kantili başlıklı 3 şarkısı var sırada.

Stephen Parkman yönetimindeki Danimarka Ulusal Radyo Korosu Johannes Brahms'ın Opus 42 3 şarkı serisini seslendirdi. Hugo Wolf'un yaylı dörtlü repertuarının en sık tercih edilen eserlerinden biri olan İtalyan Serenadı'yla devam ediyoruz.

Wolf'un 1887 tarihli İtalyan serenadını Bartok Quartet seslendirdi. Sırada 17. yüzyıl bestecileri Sebastian Le Camus, Gaspar Le Roux ve Michel Lambert'in eserlerinden seçkiler var. Soprano ve tenor solistleri cello, teorbo, klavsen ve arpten oluşan topluluk eşlik ediyor.

17. yüzyıl bestecileri Sébastien Le Camus, Gaspard Le Roux ve Michel Lambert'e ait eserlerden seçkiler dinledik. Ludwig van Beethoven'ın keman ve orkestra için kaleme aldığı Opus 40 Sol Majör Romans'la devam ediyoruz.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 40 Sol Majör romansını kemancı Igor Osim ve Samo Hubat yönetimindeki Slovenya Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Johann Sebastian Bach'ın 1724-1731 yılları arasında bestelediği orkestra süitlerinden ilki var sırada.

Passion de l'Amour topluluğundan Johann Sebastian Bach'a ait Do majör 1 numaralı orkestra süitini dinledik. Sırada Franz Joseph Haydn var. Bestecinin Re majör piyano sonatını 1959 doğumlu Hollandalı piyanist Bart von Orth yorumluyor.

Franz Josef Haydn'ın Re majör piyano sonatını Bart van Oort seslendirdi. Programımızın bu bölümü Antonin Dvořák'ın Amerikan alt başlıklı Opus 96 Fa majör 12 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsüyle sona eriyor.

Velhas Quartet, Antonin Dvořák'ın Opus 96 Amerikan alt başlıklı Famojör 12 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü seslendirdi. Euro Radyo Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Ate Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü İsveç Radyo Senfoni Orkestrası'nın 27 Ekim 2023 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Finlandiyalı orkestra şefi Jukka-Pekka Saraste yönetiminde sahne alan topluluğun konser kaydından ilk olarak Wolfgang Amadeus Mozart'ın 1786 yılında kaleme aldığı Köhel 503 Do Majör 25. Piyano Konçertosunu sunuyoruz. Bestecinin konçerto janrındaki en iyi kompozisyonlarından biri olarak değerlendirilen eserinin solisti 1983 doğumlu İsviçreli piyanist Francesco Piemontesi.